Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Erato etiketiyle yayınlanan Eben ve Belçea dörtlüsünün yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Günümüzün çok tanınmış bu iki yaylı dörtlüsü Octets, Sekizliler başlığını verdikleri kayıtta Felix Mendelssohn ve George Enescu'nun Sekizlilerini seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, müzik tarihinin gördüğü en sıra dışı harika çocukların başında gelen Felix Mendelssohn, çok küçük yaşından beri yalnızca iyi bir yorumcu olarak değil, besteleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir isimdi. Hafta sonları kendi evlerinde düzenlenen konserlerde bestelediklerini seslendirme şansı da bulan Mendelssohn'un 1825 yılında henüz 16 yaşındayken tamamladığı Opus 20 okteti onun ne denli erken kendi müzik dilini bulduğunu göstermesi açısından da önemlidir. O tarihlerde oldukça yeni bir form olan yaylı sekizli, aslında iki yaylı dörtlü için bestelenmekle birlikte Mendelssohn yapıtının senfonik bir anlayışla seslendirilmesini istemişti. Sevgili dinleyiciler, şimdi Oda Müziği Dağarı'nın bu ilginç yapıtını günümüzün en ünlü iki yaylı dörtlüsünden Eben ve Belçea dörtlüsünün yorumundan dinliyoruz.

Felix Mendelssohn'un Opus 20 Mi Bemol Majör Oktetini dinledik. Eben ve Belcea dörtlüsü seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, müzik tarihinin bir başka harika çocuğu da 1881-1955 yılları arasında yaşayan George Enescu idi. 20. yüzyılın en büyük viyolonselcilerinden kabul edilen Pablo Casals'ın Mozart'tan beri gelmiş en büyük müzik mucizesi olarak tanımladığı sanatçı, Romanya'da dünyaya gelmiş, Viyana ve Paris konservatuvarındaki eğitimini oldukça küçük yaşta büyük başarıyla tamamlamıştı. Yaşamı boyunca çok iyi bir kemancı ve şef olarak anılan, yetiştirdiği öğrenciler arasında Yehudi Menuhin, Arthur Grimio ve Ida Handel gibi isimlerin olduğu Enescu, yaylılar için oktetini 1900 yılında henüz 19 yaşındayken tamamlamış, ancak yapıtın ilk seslendirilmesi ancak 1909'da yapılabilmişti. Şimdi bu yapıtın 3. ve 4. bölümlerini Belcea ve Eben dörtlüsünün yorumundan dinliyoruz.

George Enescu'nun Opus 7 Do Majör Oktetinin 3. ve 4. bölümlerini Belçaya ve Eben dörtlüsünün yorumundan dinledik. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında Eben ve Belçaya dörtlüsünün yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum.

Müzik dünyası 2026 yılında İngiliz Rönesansı'nın en önemli bestecilerinden, usta lauta sanatçısı ve lauta şarkısı formunun yaratıcısı John Dowland'ı ölümünün 400. yılında anıyor. Elizabeth döneminin en parlak lauta sanatçılarından ve etkili bestecilerinden biri olan John Dowland, derin duygu yüklü melankolik müziği ve dokunaklı vokal melodileriyle yaşadığı çağın ruhunu kusursuzca yansıtmıştır. Günümüzde en çok Come Heavy Sleep, Come Again, Flow My Tears ve In Darkness Let Me Dwell gibi ölümsüz şarkılarıyla tanınan John Dowland'ın enstrümantal müziği de yeniden büyük bir ilgi görerek dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözleri için zengin bir repertuar kaynağına dönüşmüştür. Rönesans müziğinde kalıcı izler bırakan ve çağdaşlarını derinden etkileyen lauta sanatçısı ve şarkıcı John Dowland'ı ölümünün 400. yıl dönümünde güncelliğini asırlardır koruyan eşsiz yapıtlarından seçtiklerimizle Borusan Klasik'te Temmuz ayı boyunca ayın bestecisi köşemizde ağırlıyoruz.

0: Sahnedeki yalnız kahraman olarak boy göstermek yerine oda müziğine gönül vermiş meslektaşlarıyla birlikte müzik yapmayı tercih edenler. İdeal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler, aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler. Müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün yine Birlikte'nin sahnesine çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye sen de yeniden hoş geldin sevgili Cem.
1: Hoş bulduk Gayecim. Biraz zor oldu gelmek ama işte trafikti şeydi, bıktım yani
0: evet.
1: Bu İstanbul'dan yapacak bir şey.
0: Neyse sağ salim geldim.
1: Geldim.
0: O tamam. Zaman hemen başlıyorum.
1: Başlayalım.
0: Birlikte'nin sahnesine ilk olarak hayran olduğum bir ustayı, efsane bir konserci Pablo Casals'ı davet etmek
1: ya
0: istiyorum.
1: Ya müthiş Pablo Casals. Çok.
0: Evet, büyük usta bize 1941'de Fransa-İspanya sınırındaki Prades'te yazdığı Katalonya halk şarkısı Kuşların Şarkısı'nı seslendireceğini söyledi.
1: Aa, çok hoş.
0: Casals Kuşların Şarkısı'nı şöyle tanımlamış. Bu benim ülkemin müziğidir. Katalonya'nın müziği.
1: Katalonya.
0: Evet, çünkü Casals 1936'da İspanya İç Savaşı'nda Franco'yu protesto etmek için yurdundan ayrılmış. Fransa-İspanya sınırındaki Prades kasabasına yerleşmişti. Franco devrilinceye kadar da bu kasabada kalmıştı ve burada da bu ünlü, sonradan çok ünlü olan Prades Festivali'ni düzenlemişti biliyorsun.
1: Tabii çok güzel.
0: 1956 yılında da annesinin ülkesi Porto Rico'ya yerleşmişti. Evet, geldi Casals sahneye.
1: Vallahi bakacağız.
0: Ve Prades Orkestrası eşliğinde geldi. Evet, şimdi Kuşların Şarkısını dinliyoruz.
1: Hadi bakalım.

0: Oo yani.
1: Evet değil mi?
0: Yani her şey yakıştı. Prades orkestrası
1: evet,
0: yakıştı.
1: Evet,
0: Pablo Casals kuşların şarkısı. Yani
1: evet, Catalan Lindisi üzerine yazdığı bu kuşların şarkısı gerçekten çok duygulu ve hakikaten o özlemi hissediyorsun değil mi? Özlem dolu
0: yani
1: bir parça.
0: Yani Katalonya ya başka bir şey
1: evet,
0: yani. Bu çok farklı bir şey.
1: Katalonya'nın acısını yansıtıyor.
0: Var,
1: ve değişik düzenlemeleri de var. Acaba gitar düzenlemesi mi var mı? Şimdi merak ettim.
0: Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Pek duymadım ama yani bazen yani çalınmıyordu. Olsaydı duyardık.
1: Çünkü düzenlemeleriyle daha çok ünlü oldu bu parça.
0: Doğru
1: ve
0: söylüyorsun.
1: Sembolü haline geldi Katalonya'nın. Evet.
0: Çok güzel, harika.
1: Evet, büyük usta Pablo Casals sahnemizden ayrıldı. Aa. Birliklerin sahnesi Cem Küçümen'e kaldı. Bakalım Aa. Hüzün mü, neşe mi geliyor birliklerin sahnesine?
0: Sahne nasıl bana kaldı? Ben mi çalacağım? Yok ben yani kimi davet edeyim?
1: Senin konuklarına kaldı.
0: Ya tabii benim konuklarım. Ben böyle ilginç besteleri seviyorum. Aslında daha önce de yaptık herhalde. Nino Rota. Hmm. Yani herkes Nino Rota deyince ne
1: hemen,
0: geliyor aklına?
1: Baba filmi.
0: Baba.
1: Yok bir sürü film tabii de
0: tabii
1: yani.
0: Bir sürü ama en başta tabii doğru söylüyorsun. Yani daha doğrusu şunu diyelim. Yani Nino Rota eşittir film müziği
1: evet.
0: bestecisi. Budur değil mi akla gelen?
1: Asla değildir.
0: Halbuki sadece o değil. Tabii ki birçok filmde ünlendi, yaptı, etti. Fakat onun yazdığı başka klasik müzik
1: eser. Hiç küçümsenecek kadar değil
0: bayağı
1: yani.
0: Güzel. Bayağı. Yani mesela iki tane piyano konçertosu. En şeylerinden, kuvvetlilerinden. Şimdi yani ben tabii onu başka birçok yazdığı eser var. Oda müziği eserlerinden bir
1: Hatta
0: eser.
1: Hatta kompozisyon gibi. Hocalığı bile yapmış.
0: Yapmış.
1: Toronto ve Bari konservatuarında. Evet.
0: Bak haklısın yani.
1: Evet.
0: Hani sadece film müziği yapıyorum ne güzel para kazanıyorum deyip.
1: Bir de şey derler yani, piyano konçertosunun solo piyano partisi solisti terletecek kadar zordur derler. Değil mi?
0: Zor gerçekten. Gerçekten zor. Yani güzel eserler yazıyor Nino Rota. Sadece film müziği bestecisi değil tabii ki. Şimdi ben dediğim gibi onun oda müziği eserlerinden birini seçtim. Çok fazla çalınan bir şey değil bu. Belki sen bile rastlamadın hiç konserlerde falan pek duymadım. Bir trio seçtim. Flüt, keman ve piyano için
1: çok ilginç,
0: yazdı. Evet. Ondan sonra 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm Allegro Manon Troppo. İkinci bölüm tabii ki her zaman olduğu gibi Andante Sostenuto. Üçüncü bölümde Allegro Vivace con Spirito.
1: Tam tadında. Ha?
0: Değil mi? Böyle yani seçtik öyle güzel bir trio seçtim ki bütün bölümleri
1: bütün
0: yerine
1: bölümleri.
0: Oturdu mu? Oturdu tamam çok hoş. Şimdi bakalım bu güzel eseri kimler seslendiriyor? Çok beğeneceğini umut ediyorum. Gidon Kramer.
1: Oh,
0: keman
1: tamam.
0: Nasıl?
1: Evet.
0: Bitti olay.
1: Sağlam başladık.
0: Sağlam başladık bitti olay. Sharon Bezali flüt.
1: O daha da sağlamlaştı.
0: Oleg Meisenberg'de piyanoda.
1: Oh, müthiş. Müthiş bir birliktelik.
0: Birliktelik inanılmaz. Bakalım nasıl bir performans gösterecekler. Geliyorlar sahneye.
1: Tamam.
0: Hadi bakalım.
1: Dinliyoruz.

0: Neler
1: Çok
0: yani.
1: çok güzel bir eser gerçekten.
0: Değil mi? Yani şimdi şunu söylemek lazım. Yani tabii birçok yerden esinti
1: Ama
0: görüyoruz
1: başka bir
0: dinlerken,
1: şey
0: değil mi?
1: tabii.
0: Biraz da seviyor, biliyor musun?
1: Evet.
0: Nino Rota bunu bence bilerek yapıyor
1: Ya bir
0: diye.
1: de onda şey kaygısı yok bence. Bu çok önemli. Klasik müzik dünyası beni kabul etsin diye bir
0: Ha yok, ben
1: kaygı
0: Beethoven olacağım
1: taşımamış. Evet.
0: falan,
1: O
0: öyle
1: çok
0: hani.
1: güzel bir şey.
0: Yok yani, ben diyor, ben de böyle eserler yazıyorum.
1: Evet.
0: Ha başka tabii, mesela görüyorsun
1: Aslında
0: ki
1: harika çocuk falan yani 8
0: tabii canım.
1: yaşında başlıyor, 12 yaşında ilk bestesini yapıyor falan çok
0: Evet.
1: çok yetenekli yani ama
0: Evet.
1: öyle bir şey yok,
0: Ha,
1: iddiası
0: iddiası
1: yok,
0: yok, bravo.
1: anladın mı?
0: Ama mesela bak görüyorsun, tamam, birçok
1: Evet.
0: yerden esin geliyor kulağımıza. Bakıyoruz ki acaba şuna mı benziyor, buna mı benziyor, ama hiç önemi yok. Çok
1: Çok
0: naif,
1: güzel
0: dinlenebilir,
1: tat
0: değil mi?
1: bırakıyor insanda, evet.
0: Tatlı yani, böyle
1: Evet.
0: bir hakikaten güzel bir tat bıraktı hakikaten.
1: Peki ben şimdi
0: Ne
1: bizde
0: yapacağım?
1: silinmez izler bırakan bir ustayı gene çağırmak istiyorum.
0: Oo.
1: Demin Pablo Casals geldi sahnemizi
0: Tabii.
1: şereflendirdi. Şimdi de
0: Tabii.
1: keman çalışıyla
0: Ha.
1: bizi büyüleyen büyük keman ustası Yaşa Heifetz.
0: Oo, sen de
1: Değil mi?
0: yani
1: Ben bu
0: eskileri,
1: eskilerden
0: yani
1: evet
0: bir
1: biraz
0: nostalji mi var
1: öyle.
0: burada yani?
1: Evet hiçbir
0: Hakikaten.
1: zaman bozulmuyor onların
0: Hiç.
1: tatları değil
0: Hiç
1: mi?
0: hiç büyülüyor, büyülüyor.
1: En büyük kemancılarından biri bir kere
0: Tabii ki
1: Haypes
0: Yaşa
1: müzik
0: Heifetz ya.
1: tarihinin gelmiş geçmiş
0: Kesinlikle
1: içimize
0: katılıyor.
1: işlemiş onun keman çalışı öyle değil mi?
0: Ben kesinlikle
1: Bir kere
0: katılıyor.
1: sadece duygusal değil virtüözlük bölümlerinde de
0: Müthiş.
1: müthiş bizi
0: Yani hem
1: alıp
0: müzik hem
1: götürüyor.
0: teknik diyeceğiz yani.
1: Büyülüyor, büyüledi
0: Tabii.
1: yıllarca. Aynı zamanda çok iyi bir piyanist bir de biliyorsun.
0: Tabii Yaşa
1: Ve
0: Heifetz bu.
1: düzenlemeleri, meşhur
0: Evet. Çok
1: düzenlemeleri
0: fazla var.
1: çok
0: Çok çok
1: fazla var,
0: sevmiş o
1: değil
0: işi
1: mi?
0: yani, düzenleme yapma işini.
1: Klasik müzik repertuarının yanı sıra çağdaş müzikle de çok ilgilenmiş.
0: Tabii.
1: Mesela Miklós Rozsa, Korngold, Franz
0: Evet.
1: Baxman ondan keman tekniği konusunda çok yararlanmışlar.
0: Çok güzel eserlerde de.
1: Haifetz bize şimdi Macar asıllı besteci Korngold'un Opus 35 Re majör keman konçertosunun romans bölümünü seslendirecek.
0: Aa bak, çok
1: Evet,
0: enteresan. Bu
1: değil
0: da
1: mi?
0: çok fazla çalınan bir şey değil. Hoşumuza gidecek.
1: Biraz Nina Rota ile de şey benzerlik çünkü 34 yılında Amerika'ya yerleşen Hollywood'da
0: Ha.
1: yaşama gözlerini kapayan Korngold da aslında dahi çocuk olarak
0: Tamam.
1: Viyana'da eğitim görmüş.
0: O çok.
1: Keman, viyolonsel konçertoları, altı opera
0: Tamam.
1: bestelemiş ama o
0: Tamam.
1: da film müziği
0: Film
1: bestecisi
0: müziği.
1: olarak ün yapmış, değil mi?
0: Yani ekmek parası orada gayecim.
1: Evet.
0: Bu işten, klasik müzikten bir şey
1: Ama
0: gelmiyor.
1: gerçekten keman ve viyolonsel konçertları hakikaten çok güzel. Ben çok
0: Evet.
1: severek
0: Evet.
1: dinlerim.
0: Evet.
1: Evet, artık Haifetz sahneye doğru ilerliyor.
0: İlerledi. Tamam.
1: Birliklerin sahnesine Vladimir Gorşman da geliyor. Çünkü Haifetz ise onun
0: Ha.
1: yönetiminde.

0: Evet, Kongolt'un keman konçertosunun
1: çok güzel
0: ilk çalınışını da Hayfes gerçekleştirmiş 1947
1: belki de
0: yılında.
1: Ona ithaf edildi diye düşünüyorum. Değil mi?
0: Onu bilemedim.
1: Ha, yok, bilemedik onu ama bilemedim. Bence ilk çalınışını yapanlar genelde ithaf
0: evet,
1: edilen.
0: Ondan
1: emin değiliz. Tamam.
0: Hayfes'ten bu güzel konçertonun duygulu romans bölümünü
1: harika
0: dinledik.
1: Harikaydı.
0: Evet,
1: çok.
0: Sıra
1: çok
0: geldi senin romansına.
1: Oo, ben o kadar güzel bir şey yani bu. Yani bu eseri bulduğuma o kadar mutluyum ki yani.
0: Nerede buldun? Bana da söyle.
1: Buldum ya şeyde bit pazarında gezerken. Baktım yere sergi açmışlar. Oradan kapayım bari
0: İnsan
1: dedim.
0: İnsan haber verir.
1: Vallahi 5 liraya aldım geldim gayet. Yok vardı zaten benim arşivimde var bu eser. Fakat nice zamandır gün ışığına çıkmıyordu. Şimdi oldu, kısmet oldu. Biliyorsa her zaman artık... Dinleyenler de biliyor ki benim takıntılı bestecilerim var. Astor Piazzolla bunlardan bir tanesi.
0: Evet,
1: tamam.
0: P serisi Prokofiev.
1: Bravo. Böyle gider bak herkes biliyor.
0: Puhol.
1: Puhol bunlar var, hepsi var, böyle gideriz. Bugün P serisinden Piazzolla evet benim. Ve onun çok güzel bir eseri. Concerto para quinteto.
0: Hmm.
1: Ya böyle kentet için concerto. Yani bu olağanüstü bir düşünce. Yani nasıl insan böyle bir eseri besteleyebilir? Bestele. Bunu yani bir türlü şey yapamıyorum. Aklım almıyor. O kadar güzel yerler var ki, o kadar güzel sahneler var ki ne kapılar açılıyor, ne kapılar kapanıyor ve hiç hayret içinde dinliyorum. Hı hı. Yani o kadar etkiliyor beni.
0: Değişik
1: yani
0: bir form galiba değil
1: mi?
0: Evet,
1: kendi içinde böyle, kendi içinde tek bir
0: yani
1: bölüm.
0: Yani beşli için konçerto.
1: Tabii ki ama kendi içinde tek bölüm bu. Hmm. Ama göreceksin ki her şey var. Yani içinde anladım istediğin tempolar, her şey var. Duygular, farklı şeyler, yaklaşımlar. Ve beni en çok etkileyen demin dediğim gibi açılan kapılar bu eserde. Hmm. Yani öyle bir kapı açıyor ki birdenbire diyorsun ki vay canına ya. Bu
0: nereye
1: kapı
0: çıktı bu
1: ya
0: kapı?
1: Ya nasıl ha açtı bu kapıyı? Hayatta aklımıza gelmeyecek başka bir yere bizi götürüyor. Evet yani hakikaten benim çok sevdiğim bir eser. Çok da fazla şeyi de duymuyorum. Yani konserlerde çok fazla çalındığını duymuyorum. Çok özellik isteyen solistler gerekiyor. İşte ben de zaten öyle solistleri bir araya getirdim. Gene Gidon Kramer keman çalacak. Per Arne Glorvigon bandoneon çalacak. Paul Meyer klarinet. Vadim Sakharov piyano. Alois Poş da bas çalacak.
0: Nasıl bir yani birliktelik bu?
1: Ya
0: İnanılmaz.
1: Böyle bir ekip getirdim ve bakalım bu eseri dinleyelim. Benim methettiğim kadar var mı yok mu göreceğiz. Herkes sahnede yerini aldı gayecim. Bakalım.

0: Evet,
1: nasıl?
0: Piazzolla olunca bir de böyle bir birliktelik olunca başka bir şey oluyor böyle.
1: Yani
0: birlikteliğin
1: sahnesinde.
0: Ya.
1: Kaç kere dinledim
0: mi?
1: Hala gene burada dinliyorum.
0: Gerçekten
1: gene aynı.
0: Piazzolla ülkesini, tarihini, coğrafyasını
1: çok
0: müziğiyle aktarmayı o kadar iyi başarmış ki değil mi
1: yapmış
0: ya?
1: Çünkü gönül vermiş yani. Bu işe çok büyük gönül vermiş. Ama biliyorsun yani ülkesinden kovulmuş bir sanatçı.
0: Evet.
1: Ya sen ne yapıyorsun falan, güzelim tangoyu mahvediyorsun falan diye uzaklaşmış tabii işte Fransa'da şeydeydi. Sonra tekrar dönüş yapıyor.
0: Ama
1: ve tabii
0: herkes emekli emekliye Piazzolla'ya dönüyor ondan sonra
1: tabii ki dönüyor yani şu anda bence müzik tarihinde hani eskiden şey bakılıyordu, dünya müziği falan yazıyor gibi bakıyorlardı ama şimdi konservatuvarlarda her yerde klasik müzik sahnelerinde yok Berlin Filarmoni solistleri şunlar da görüyorsun ki hep Piazzolla'nın eserleri kabul edildi yani.
0: Aynen,
1: klasik
0: öyle.
1: Müziğin içerisine girdi.
0: Çok isterim bu eseri sahnede canlı dinlemek diye.
1: Evet, ben de çok isterim.
0: İyi yorumculardan.
1: Çok harika harika.
0: Müthiş bir eser.
1: Çok güzel oldu.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. İyi ki bulmuşsun, getirmişsin.
1: Vallahi ne demek ya.
0: Bence şimdi biraz artık doğal bir sese kulak verelim.
1: Nasıl doğal?
0: Enstrümanları bırakalım.
1: Bırakalım.
0: İnsan sesini.
1: Ha ya yani hiç enstrüman olmasın. İnsanlar mı söylesin yoksa anlamadım tam doğal ses.
0: Güzel
1: kuş,
0: çalgı
1: kuş
0: değil
1: mi? Kuş sesi olabilir doğal ses. Kuş mu getirin?
0: İnsan sesi en güzel çalgılardan tabii biri değil midir?
1: Ya kendisidir ya çalgı.
0: Evet.
1: İnsanın kendisidir zaten.
0: Hele bir insan, güzel bir insan sesi kemanın büyülücü tınısı ile birleşirse daha da güzel olmaz mı?
1: Ya nasıl keman ve
0: i̇nsan
1: şan mı yap olacak?
0: Ha. Olmaz.
1: Çok enteresan. Hayır olur olmaz da yani ben
0: yani böyle
1: duymadım.
0: Bir çok şüpheli baktım.
1: Hayır şöyle baktım bir bas yok yani ortada ya bir piyano falan
0: Allah
1: olsa bir kontrbas.
0: Peki bunun içine bir de Johann Sebastian Bach girse daha iyi olmaz mı?
1: Allah Allah. Ne olacak bu?
0: Keman, insan sesi, Bach. Nasıl?
1: Ben çok ilginç buluyorum ama hala aklıma gelmedi nasıl bir şey olacak.
0: Çünkü en iyi örneklerden birini dinleyeceğiz şimdi. Böyle bir bileşimin. Johann Sebastian Bach'ın Matthäus Passion'undan Erbar Medih adlı bölüm. Gerçekten eserin en güzel, en hüzünlü sayfalarından biridir.
1: Tamam şimdi
0: bu
1: oldu.
0: Keman ve ses düetidir biliyorsun.
1: Ha şimdi oldu yani sen oradan bize bölüm dinletiyorsun.
0: Eşliğiyle tam. Hatta keman ön plandadır.
1: Tabii.
0: Şimdi bu güzel bölümü soprano
1: çok
0: Christina Schaeffer ve kemancı Hilary Hahn'dan dinleyeceğiz.
1: Hilary Hahn tamam.
0: Değil mi?
1: Hadi ya çok güzel.
0: Ünlü sanatçılara da Alexander Liebrich yönetimindeki Münih Oda Orkestrası eşlik edecek.
1: Efsane oldu bu iş.

0: Nasıl?
1: Yani.
0: Erbarmedik. Yani, mangot. Acı bana. Tanrım.
1: Ay, şimdi şöyle söyleyeceğim. Bana kızanlar olabilir. Yavaş yavaş gökyüzüne ya. Doğru yükseldik.
0: Müthiş bir ağır ya.
1: Yani,
0: değil mi?
1: İnemedim. Bak hala yukarıdayım. Bak, acı sana bana yukarıdan Tanrım. Sesleniyorum.
0: Hakikaten Tanrım bize acı bu kadar ya, güzel acı. Müzik bizi mahvetti.
1: Ya nasıl bir şey bu? Nasıl?
0: Evet Cem. Benim sanatçılarım gözyaşlarını sahneye akıtıp gittiler. Sana bizi... da kurulamak kaldı sahneye.
1: Tamam. Kurulayalım yani. Aşağı yukarı olabilir yani. Benimki öyle üzüntülü değil. Yani bu...
0: işte tamam.
1: Tamam. Yani tabii biraz barok sayılır yani. Bir geç kalmış yani. Biraz geç barok. Hatta onun hakkında bazı şeyler söylenmiş. Onu da biraz sonra söyleyeceğim. Bir İngiliz besteci var bende. William Boyce.
0: Aa, ne güzel.
1: Değil mi? Çok tatlı bir besteci.
0: Evet,
1: benim
0: hiç
1: yani.
0: Aklıma gelmezdi vallahi. Hiç, değişiklik oldu.
1: Ya William Boyce bak yani herkes çok fazla ortaya çıkartmıyor William Boyce'u. Ya William Boyce aslında çok iyi bir organist yani kilisede süper bir organist. Org çalıyor. Ve onun yanı sıra da işte besteleri var. Eserler besteliyor. Yani oda müziği eserleri var. Ondan sonra genelde böyle vokal için yazdığı
0: ben
1: işte
0: kilise
1: için.
0: Ben de şunu biliyorum. Için. Sesi kısıldığı için kilise korosu onun için org çalmaya mecbur olmuş.
1: Bak şimdi. Şimdi bu adam hakkında o kadar çok dedikodu yapılıyor ki kulağı da sağır olmuş diyorlar yani. Ne olmuş bu adam biraz ya nazar
0: sesi değişti. Sesi kısılıyor.
1: Yani sesi kısılıyor, kulağı duymuyor. Yani bir gözü
0: görüyor.
1: Hani o görüyormuş yani Allah'tan. Hayır şöyle bir... olaylar.
0: Benim bildiğim öyle dedikodu.
1: Ya dedikodu şimdi başka benim de söyleyeceğim aslında bence dedikodu yani uyduruyorlar. Şimdi bu adamcağız yani hani barok dönemin sonlarına yetişmiş ve bu 8 tane senfoni yazıyor. Ama bizim bildiğimiz anlamdaki öyle uzun boyutlu senfoniler değil. Yani 3 bölümlü küçük sonat gibi minik barok. Fakat barok dönemin sonuna geldiği için eleştirmenler buna diyorlar ki yahu sen neredesin ya artık müzik değişti sen hala eski müzik.
0: Eyvah eyvah çok kötü.
1: O zaman da şey yazılan şu yani hakkındaki dedikodu şu adamın kulağı duymadığı için yeni yazılan eserlerden pek bir haber ya bilmiyor. O yüzden de hala bu yazılıyor deyip adamcağız bunu yazmaya devam ediyormuş.
0: Ya,
1: ya bu da bak senin yani şey ses kısıklığıyla kulağı sar adamcağız tam böyle gariban bir hale düşmüş. Her neyse güzel yani şunu söylemek istiyorum. Ben her zaman yani tabii ki hepsi birbirinden güzel ama ben bu bir numaralı senfoniyi çok seviyorum. Yani çok belirgin ve neşeli bir teması var. Hatta birinci bölüm göreceksin. Çok zarif şeyler yapıyor. Mesela bunun ikinci bölümü Moderato e Dolce o kadar şekerli
0: tatlı.
1: Şey ki yani böyle dinlediğin zaman aa deyip böyle kalıyorsun. Yani biraz daha devam eder miydi gibi insanın içinde bir his bırakıyor. Şimdi bu senfoni birinci bölüm Allegro, ikinci bölüm demin söyledim Moderato e Dolce, üçüncü bölüm de Allegro. Yani böyle klasik bir sıralama var.
0: Çok güzel.
1: Yani şimdi kim çalacak, seslendirecek? The English Concert seslendirecek. Ve yönetici de Trevor Pinnock.
0: O çok iyi.
1: Değil mi? Müthiş. Tam bu işin uzmanı yani. Evet. Onun için onu koydum orkestranın başına.
0: Bu açıdan şanslı Boyce.
1: Aynen. Boyce'u şimdi bak ne kadar güzel çalacaklar. Orkestra geldi. Bakıyoruz, dinliyoruz.

0: Korsan Klasik.
1: Bence çok güzel. Evet, daha çok barok stilde yazılmış Concerto Grosso. Değil mi?
2: Yani havasında. O, işte bu adama geç kaldın diyorlar. Evet, zaten yerinde kaldın.
1: O kadar şey ki yazık yani, herhalde çok kötü günler geçirmiş. Çünkü taşra orkestralarını düşünerek üfleme çalgıları çıkartıyormuş. Ama daha iyi bir yerde iyi yorumcu bulunca
2: olursa koyuyor.
1: Üfleme çalgıları.
2: Ne güzel. Değil böyle mi? Yanında eserin yanında hediye gibi böyle zarfı açınız, üflemeler ya, varsa çalalım.
1: Ne kadar başı.
2: Ben onu bilmiyordum. Çok
1: evet,
2: güzel.
1: Evet.
2: Harika.
1: Bak,
2: bonus var.
1: Orkestrası çalacaksa sırf yaylı çalgılar ama iyi bir yere gidince hemen nefesli.
2: Bonus veriyor değil mi? Hemen buyurun nefesli sazlar.
1: Ya gerçekten.
2: Bak, çok ilginçmiş, bunu senden duydum vallahi gayet.
1: Ben çok hoşuma gitti gerçekten. Evet. Gölgede kalmış bir senfoni değil mi?
2: Evet,
1: çok dinlenmeyen.
2: Evet. Ne güzel ama biz bak gün ışığına çıkardık. Aynen. Şimdi belki merak edip diğerlerini de dinlerler yani seyir.
1: Şimdi ben de gölgede kalmış bir besteci çıkarayım o zaman.
2: Hadi nereden şeyden.
1: Alman kemancı ve besteci Friedrich Ernst Feska.
2: Oo, bir şey hiç kafamda bir şey uyanmadı.
1: Uyanmadım.
2: Yani çok uzaklardan.
1: 1789 bir doğumlu, Magdeburg'da dünyaya gelmiş. Küçük yaşlarda piyano çalmaya başlamış. Daha sonra kemana geçmiş.
2: Aa, enteresan.
1: 11 yaşında ilk konserini vermiş. Kemanda inanılmaz bir ilerleme göstermiş.
2: Tabi o piyanodan sonra keman evet, biraz ona
1: hatta rahat meşhur yaptı. Louis Spohr bayılmış onun keman çalışına. Of. Düşün yani, ünlü ne kemancı ve orkestra şefi biliyorsun. Etkilenmiş
2: çok,
1: yani. Sonra Leipzig'e gitmiş. Orada eğitimine devam etmiş. Bir süre sonra Kent'in tanımış Gewandhaus orkestrasında çalışmaya başlamış.
2: Çok güzel.
1: Ve aynı zamanda orkestradan arkadaşlarıyla da dörtlü olarak oda müziği konserleri vermiş.
2: Ne kadar
1: ya,
2: güzel.
1: Düşün kuartet. O devirde evet, kuartetler. Evet,
2: çok güzel.
1: Ya.
2: Çok güzel.
1: Sonra Oldenburg Sarayı'nda müzik direktörlüğü yapmış. Karlsruhe Saray Orkestrası'nda çalışmış falan filan. Epey bilgi verdim
2: saraylara
1: sana.
2: Girmeden olmuyor zaten.
1: Feska hakkında. Evet, şimdi onun 1825 yılında bestelediği Opus 37 Re Majör 1. Flütlü Dörtlüsü'nün dinleyeceğiz.
2: Ha, çok güzel. Bak, ya, ilk defa dinliyorum hayatımda.
1: Bu dörtlüyü seslendirmek için birliklerin sahnesine Linus Ensemble geliyor.
2: Hadi bakalım. Çok harika.

0: Bak birbirini tamamladı değil mi? Ne kadar güzel. Bu da iddiasız. gayet
1: yani,
0: sevimli, kolay dinlenir.
1: Hayır,
0: harika
1: yani,
0: bir flütlü, dörtlü. Feska.
1: Çok güzel oldu Feska ile tanıştığımızda.
0: Evet.
1: Çok memnun oldum. Yani hakikaten yani hiç bu zamana kadar tanışmamıştım.
0: Ben bu Feska'yı ilk değerli yapımcı arkadaşımız, meslektaşımız Aydın Büken'in programında duymuştum.
1: Aa bak tamam.
0: O Gölgede Kalanlar
1: demek,
0: diye bir program yapıyor.
1: Aa öyle mi? Evet. Bak ne güzel işte. Evet. Ya, hakikaten de Gölgede.
0: Ve merak ettim. Gerçekten çok,
1: çok
0: hoşuma
1: iyi.
0: Gitti.
1: Çok güzel. Gölgede
0: ben de hemen repertuarımıza aldım.
1: Çok iyi yaptın Gayeciğim. Harika oldu.
0: Evet. Sen evet. Bakalım ne geliyor senin repertuarda.
1: Bakalım ne çıkacak. Benimki yani o kadar
0: Gölgede meşhur. Mi? Güneşte mi?
1: Ne diyorsun? Güneşte pişmiş yanmış artık yani. Zenci olmuş bu güneşte dura dura yani. Hani bilmeyen yok yani bu eseri şimdi. Yani besteci sen sansın. Zaten.
0: Tamam, tamam o zaman.
1: Tamam. Bir de üstüne introduksiyon e rondo capriccioso dersem
0: bitti.
1: Laminör.
0: Kaprisi de var.
1: Aa, opus 20. Herkes dedi ki bildik. Bak hatta evet. Şimdi dinleyenler söylemeye başladı bile temayı.
0: Tabii,
1: konuşuyorlar.
0: Temayı, değil mi?
1: Yani şimdi şöyle yaz bunun bir hikayesi var benim aklımda onu anlatmak istiyorum. Hikaye gelip çal Alexander Rudin'i biliyorsun
0: evet.
1: Yani. O da hem piyano çalar hem çelist çok iyi. Hı-hı. Şimdi bir de orkestra şefi yani 3 tane. Bir zaman ne zamanını hatırlamıyorum İstanbul Festivali'nde, müzik festivalinde Ayerini de bir piyanist de bunu çalıyordu.
0: Hmm.
1: Ve bak şimdi bunun son bitirişi
0: o
1: yani.
0: O violonsel düzenlemesini dinleyeceğiz.
1: Violonsel ha tabii bravo bak sen keman bekliyorsun.
0: Aldın kemandan.
1: Yo pardon ya söylemeyi unuttum. Tabii yani Alexander Rudin çalıyor. Fakat ne kadar enteresan o Ayerini full dolmuş içerisi. Ve son şeye geldiler artık kodaya. Uçuyorlar yani. Piyano uçuyor. Bu uçuyor. Uçuyorlar. En sonunda seyircilerden birisi dayanamayıp ah diye yani adam şeye aşka geldi yani böyle hani caz konserlerinde oluyor neredeyse hani bitmeden alkışa girecekler bak bu bende güzel bir anıdır yani tutamadı içinde adam o derece herkes heyecanla bekliyor sonu çok büyük bir
0: çok da çalınmıyor violonsel içinde zannedilen bir
1: zor
0: şekli
1: oluyor.
0: Değil
1: çünkü
0: mi?
1: Bence zor
0: tabii.
1: Oluyor
0: yani,
1: tabii hayır o çünkü yavrum hem aşağıdaki seslere ineceksin
0: ya.
1: Hem o hızlı yani kemanda daha küçük bir klavye var
0: tabii
1: biliyorsun
0: ki
1: yani o büyük klavyede inicik mi var? Yani büyük virtüözite istiyor.
0: Zaten bunun piyano eşliğini de George Bize düzenlemiş biliyor musun? Sensans tabii bunu keman ve orkestra için orijinali.
1: Ha onu
0: piyano,
1: orkestrayı biliyordun da ben sanki
0: keman,
1: kendisi
0: piyanoya
1: yaptım.
0: Yok bize.
1: Bize yapmış.
0: Ya bize yapmış.
1: Bak ne güzel bu bilgiyi de hop bir yere yazdık
0: evet.
1: Şimdi. Herkes öğrenmiş oldu. Teşekkürler. Şimdi kim yapacak bunu? Genç bir şey Valentin Radetiu. Çello'da. Per Rüdberg'de piyanoda olacaklar. Ben iyi bir yorum olduğu için bu yorumu getirdim. Bakalım dinleyelim nasıl olacak. Geldiler bak sahnede bizi bekliyorlar.

0: Evet.
1: Fırtına gibi.
0: Tamam. Tam yani, bir gösteri parçası değil mi?
1: Zaten ha? Öyle.
0: Ya çalınır ya çalınmaz.
1: Bravo, doğru söylüyor. Bunun yani başka yolu yok, yok. Yani. Adam ya gibi çalacaksın, çalamıyorsan
0: da kapat, kapat kapağını.
1: Kutuyu kapat, koy kenara. Ama güzel oldu şimdi. Bak gördüm, Valentin Radetiv'i çok müthiş bir şey.
0: Çok çok güzel bir yorum dinledik Cem. Yürütüyorsun. Ben bu kaprisli parçanın üzerine bir şey
1: bir
0: çalamam.
1: Bir kapris yapacaksın sen.
0: Yok yapmam. sen devam et, yapamam.
1: Yapma ya, bu çok iyi oldu diyorsun değil mi? E o zaman ben de çantadan bir son bir şey çıkarayım diyorum.
0: Çıkar bakalım.
1: Değişik bir şey, bak sende ne gibi etkiler bırakacak isim? Zoltan Kodai desem.
0: Aa, hemen Macar. Dans etmeye başlarım.
1: Değil mi ya? Nasıl, ne yaparsın? Haryanoş suitinle başlar mısın?
0: Macar danslarına başlayalım.
1: İşte yani şimdi bu Haryanoş suitinden.
0: Asker yani, bizim eski asker Haryanoş'a.
1: Aynen, Haryanoş. Intermezzo bölümünü dinleyeceğiz. Ama daha önce bir iki şey, sen de biliyorsun Zoltan Kodai kendi ülkesinin müzik eğitiminde çok büyük,
0: çok büyük etkisi,
1: değil mi? Etkileri var, vardır. Yani oturmuş bir proje hazırlamış. Hı-hı. Bu nasıl olacak? Müzik eğitimi insanları nasıl yetiştirecek? Yani kendini buna adamış. Hı-hı. Ve gerçekten de hala onun koyduğu o sistem devam ettiğini söyleyebilirim. Bütün dünyada da var bu.
0: Evet.
1: Bu sistem üzerinde gidiyorlar. Böyle de bir eğitimci yanı olduğunu söyleyeyim. Ama besteci olarak da biliyorsun çok güzel şeyler yapıyor. Onun için ben çantamdan son olarak böyle bir nokta koyayım dedim. Zoltan
0: güzel
1: Kodai,
0: bir nokta koydum.
1: Değil mi? Haryanoş evet. Suite'inden Intermezzo'yu dinleyeceğiz. James Earl Barnes çembalom çalıyor. Hı-hı. Biliyor musun çembalom
0: evet,
1: nasıl bir şey?
0: Tabii ki.
1: Böyle tokmaklarla çalınıyor. Kanun gibi. Böyle...
0: Macar halk çalgısı.
1: Tabii
0: değil
1: hocam
0: mi?
1: Böyle üzerinde teller, hı-hı, gerili
0: çok
1: kanun.
0: Çok tatlı bir sesi var.
1: Ya çok güzel çıkar o ses. Ondan sonra Orkestra Senfonik Montreal'de Charles Dutilleux yönetecek.
0: Oo,
1: böyle bir güzel bir
0: müthiş
1: kadro.
0: Müthiş bir kadro.
1: Hadi bakalım Intermezzo'yu dinliyoruz.

0: Evet, Hari Yanoş. Ha?
1: Ya,
0: General
1: ya.
0: Yanoş. Ha?
1: Yanoş nasıl oldu? Yanoş çok güzel.
0: Çok, çok güzel.
1: Bu çembalonda yakıştı bu işe
0: çok,
1: yani.
0: Çok hoş bir bölüm.
1: Bacar zaten.
0: Evet. Yanoş gitti.
1: Gitti.
0: Zamanımız da daraldı.
1: Hadi canım, bitiyor
0: muyum? Söndürelim diyorum ben sahne ışıklarımızı ya, ama ya. Söndürürken müzik eşliğinde söndürelim.
1: O daha anlamlı olur hiç olmazsa kuru kuru.
0: Çünkü kemancı Sarah Cheng ve piyanist Sandra Rivers içeride.
1: Oo, Sarah Cheng.
0: Evet. Biz de bir şey çalıp diyorlar gidelim. Biz de onun eşliğinde dinleyicilerimize veda edelim.
1: Evet.
0: Sevgili dinleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Birlikte program yapmaktan son derece mutlu olduğum Cem Küçümen'le birlikte sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın. Borusan Klasik'te kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Korsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: İki Alem Arasında Ali Darmar. Yazan Evin İlyasoğlu. Yayını hazırlayan Mürsel Çavuş. Kapak ve İç Tasarım Ömer Erduran. Remzi Kitabevi. 224 sayfa. 1. basım Mayıs 2020.

Bu söyleşi biraz mitolojiyi anımsatır. Feniks kuşunun kısmi bir anlatısıdır sanki. Yanar, yanar, biter, perişan olur. Sonra daha görkemli olarak küllerinden doğar, geri gelir. Arada bu yanışlar ve yeniden doğuşlar tekrarlanır. Ancak final zaferdir. Feniks, Anka kuşu, Zümrüdü Anka, artık ne dersek diyelim. Hem doğu hem de batı mitolojisiyle özdeşleşir, ta Mısır'a, Habeşistan'a kadar uzanır gider. Ali Darmar yalnızca bir besteci, bir eğitimci değil, iç dünyasında defalarca yanıp yeniden doğmuş bir insan. Yaşadığı her kırılma müziğine, duruşuna, sözlerine yansımış. Onun notalarında sadece armoni değil, içsel mücadelelerin, hayal kırıklıklarının ve büyük direnişlerin yankısı var. Bu kitap, onun kendi külleri içinden nasıl yeniden bir anlatıya dönüştüğünü, müzikle, sessizlikle, sabırla ördüğü o özgün hayat yolculuğunu anlatıyor. Yapmak istediğiniz ve inandığınız konudan asla vazgeçmeyin.

Absolut kulağa sahip, yetenekli ve her şeyden öte istekli bir çocuk. Beden yapısında şöyle bir özellik var. Beynindeki iki lob da bir arada çalışıyor. Bestelediği yapıtlarda eşi bulunmaz öğretmenliği ve yetiştirdiği öğrencileri kadar onların aileleriyle kurduğu yakınlık da çok ayrıcalıklı. Juilliard School of Music gibi Amerika'nın en önemli okullarından birisine hazırladığı öğrencileri kabul ettirmiş. Benim de eski bir arkadaşım ve çok güvenilir bir dostum olan Ali Darmar, çağdaş müziğin en soyuta gittiği yıllarda somut anlatımla bir duyguyu, bir olayı, bir görüntüyü betimler ve bu arada melodiyi de hiç elden bırakmaz. Bence 20. yüzyıl başlarındaki post-romantizmi daha yalın bir dille özümsemiş bir bestecidir. Kendi karakteri de çok romantiktir. Besteciliği gibi çok seçkin ve sabırlı bir öğretmendir. Yetiştirdiği öğrenciler bugün dünya sahnelerinde boy gösteriyor. Özel yaşamında iniş çıkışlar, bazen de derin aşkların içinde kayboluşları vardır. Sabırlı olmasını, icabında geri çekilmesini bilir. Daha küçücükken renkler ve sesler onu ayrı bir dünyaya taşımış. Her bir yapıtını nakış işler gibi incelikle dokur. Halen de içinden ne geliyorsa, ona ne vahiy oluyorsa, parapsikolojik güçlere inanarak yapıtlarını oluşturuyor. Daha da ilginç bir yönü var, o bir medyum. Olayları önceden haber veriyor ve son derece inançlı bir insan. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Statser'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde Müzik Tarihi, Estetik, Radyo ve Televizyonda Müzik Programcılığı ve Doktora Programında Zaman İçinde Müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir.

İki Alem Arasında Ali Darmar, yazan Evin İlyasoğlu, yayını hazırlayan Mürsel Çavuş, kapak ve iç tasarım Ömer Erduran, Remzi Kitabevi, 224 sayfa, 1. basım Mayıs 2026.

Türk operasında ve dünya sahnelerinde derin izler bırakan devlet sanatçısı Baz, Atilla Manizade'yi aramızdan ayrılışının 10. yılında saygıyla anıyoruz. Kırktan fazla operayı kapsayan geniş dağarcığında hem dramatik hem de komik rollere getirdiği çok yönlü yorumla tanınan usta sanatçı, özellikle Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasında canlandırdığı Osman rolüyle uluslararası alanda büyük beğeni topladı. Ahmet Adnan Saygun'un eserlerindeki efsane bas rolleriyle de hafızalara kazınan Atilla Manizade'nin başarılı kariyeri 20'yi aşkını ülkede verdiği konserlerle Türkiye sınırlarını aştı. Sahne hayatının yanı sıra İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde sanat yönetmenliği ve genel müdürlük yapan, konservatuvarlarda geleceğin sanatçılarını yetiştiren ve 1988'de devlet sanatçısı unvanına layık görülen Atilla Manizade'nin 1992'de Sofya Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği kayıtlar, Türkiye'nin CD formatındaki ilk opera albümleri arasında yer alır. On Temmuz 2016'da 82 yaşında aramızdan ayrılan büyük usta Atilla Manizade'yi Borusan Klasik Arşivinden seçtiklerimizle Temmuz ayı boyunca Ayın Yorumcusu

İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

0: Klasik müzik, anlayış ve hoşgörünün bayrak gemisi olabilir. Avrupa'daki çoğu orkestraya baktığınızda, müzisyenler arasında pek çok farklı milliyet görürsünüz. Eğer enstrümanınızı iyi çalıyorsanız, dünyanın herhangi bir yerindeki seçmeyi kazanabilirsiniz. Yerel dili konuşmanıza gerek yoktur. Bu yüzden biz müzisyenler diğerlerinden bir adım öndeyiz ve kozmopolit olmaktan mutluluk duyuyoruz. İnsanlara, özellikle de korku içinde olanlara, sınırların olmadığı bir hayatın çok daha güzel olduğunu gösterme sorumluluğuna sahibiz. Ivan Fischer, orkestra şefi.
1: Hello, I'm Ivan Fischer and you are listening to Borusan Classic.
0: Hoşgörünün hakim olduğu bir dünyanın hayalini kurarken, hoşgörünün tarihini merak ettim. Stanford Felsefe Ansiklopedisi'nin Rainer Force tarafından yazılan hoşgörü maddesiyle başladım. Latince tolerare, katlanmak, göz yummak veya acı çekmek kökünden gelen tolerans, hoşgörü terimi, genel olarak bir kimsenin yanlış bulduğu ancak yine de katlanılabilir gördüğü inanç, eylem ya da uygulamaları yasaklanmaması veya kısıtlanmaması gerektiği düşüncesiyle koşullu olarak kabul etmesini ya da bunlara müdahale etmemesini ifade eder. Bir kişinin ya da bir kurumun hoşgörülü olduğundan söz ettiğimiz pek çok farklı bağlam vardır. Anne babalar çocuklarının bazı davranışlarına göz yumar. Bir arkadaş diğerinin zayıflıklarına katlanır. Bir hükümdar muhalefete müsamaha gösterir. Bir kilise muhalif sesleri alttan alır. Bir devlet azınlık dinine hoşgörü gösterir. Bir toplumsa sapan davranışları tolere eder. Türk Dil Kurumu sözlüğünün hoşgörü maddesi ise şöyle: yapılan yanlış veya kötü davranışları anlayışla karşılayarak affetme, sert ve katı hükümlü olmama, müsamaha, tolerans.

Felsefe ve pratik yaşamda geçerli olan modern hoşgörü kavramının nasıl oluştuğunu araştırırken, tüm temel anlatılarda öncü bir rol verilen ve günümüzde hoşgörü tarihinin kahramanlarından biri olarak gösterilenler arasında daha önce adını hiç duymadığım Sebastian Castellio'ya rastladım. Biraz da çok sevdiğim yazar Stefan Zweig'ın etkisinde kaldığımı itiraf ediyorum. Velhasıl bugün ikinci bölümdeki hasbihalimiz 1515-1563 yılları arasında yaşamış olan Sebastian Castellio, Stefan Zweig ve hoşgörü üzerine olacak. 16. yüzyıl Cenevresinden iki dünya savaşı arasında Castellio hakkında bir biyografi yazmak için Zweig'ın sabahladığı Londra kütüphanelerine, oradan da günümüz Türkiye'sine çok katmanlı bir hoşgörü köprüsü kuracağız.

Akademik literatürün Castellio'ya verdiği onurlu yere rağmen ismi yüzyıllar boyunca tarihin tozlu raflarında neredeyse tamamen unutulmuştur. Castellio, 20. yüzyılın ortalarına kadar dar bir uzman çevrenin dışında tanınmaz. Onu geniş okur kitleleri için gün yüzüne çıkaran Stefan Zweig olur.

16. yüzyılda Luther'in başını çektiği reform hareketinin önde gelen isimlerinden biri olan Calvin, Fransa'dan kaçarak sığındığı Cenevre'de Protestanlığı tamamen kendi anlayışıyla yorumlayarak Calvinizmin kurucusu olur. Protestanların Katolik Kilisesi'ne karşı giriştikleri ve epeyce acı çektikleri mücadelede düşünce ve inanç özgürlüğünü ateşli biçimde savunan Calvin, Cenevre'de iktidarı ele geçirip bir teokratik din devleti sistemi kurduktan sonra tam manasıyla sözü yasa haline gelen bir tirana, diktatöre dönüşüp kendi düşünceleri dışındaki her türlü görüşü sert biçimde bastırır, toplumu kendi belirlediği kalıbın içine hapseder. İnsanların diri diri yakıldığı, işkence gördüğü, ahlak polisinin denetimi altında evlerin didik didik arandığı, herkesin birbirini ihbar ettiği son derece baskıcı bir ortam söz konusudur artık.

Başlarda Calvin'in reformculuğuna içtenlikle inanan, onun şahsında din ve vicdan özgürlüğünün bir savunucusunu gören, bu yüzden de onunla birlikte çalışmak için Cenevre'ye gelen Sebastian Castellio, kısa süre içinde Calvin'in ve onun mutlak hakimiyetinin gerçek yüzünü net biçimde görür. Beri yandan Calvin de hoşgörüyü her şeyin üstüne koyan bu hümanisten doğabilecek tehlikeyi sezer. İkilinin yolları ayrılsa da birbirlerini uzaktan izlemeyi sürdürürler. Calvin'in kendi görüşlerine karşı çıkan serveti din adına diri diri yaktırmasıyla ise Castellio o meşhur savaş narasını atar. Bir insanı öldürmek asla bir öğretiyi savunmak değildir. Bilakis bir insanı öldürmektir. Bundan sonrası iki taraf içinde amansız bir mücadeledir. Ancak devlet aygıtının tamamını elinde bulunduran, her türlü yetkiyle donanmış diktatör Calvin karşısında Castellio'nun mücadelesi kendi ifadesiyle sivrisinek file karşı gibidir. Yine de Castellio düşüncelerinden hiçbir biçimde geri adım atmaz. Vicdan özgürlüğünü, hoşgörüyü sonuna kadar savunur.

Richard Strauss'un Opus 8 Re minör Keman Konçertosu'nun ikinci bölümünü dinledik. Renaud Capuçon ve Petr Popelka yönetimindeki Viyana Senfoni Orkestrası seslendirdi. 1935'te Richard Strauss'un Gölgedeki Kadın Operası'nın librettosunu yazan Stefan Zweig, ertesi yıl Castelio Calvin'e Karşı adlı kitabını tamamlamıştı. Kitabın İletişim Yayınları tarafından 2021'de yapılan ikinci baskısına Kıvanç Koçak'ın yazdığı harika ön sözden satırlar paylaşmaya devam ediyorum. 1934 yılında Erasmus'un yayınlanmasının ardından Zweig artık biyografi monografi türünde yazmaktan sıkıldığını belirtir. Ne var ki British Museum'daki çalışmaları sırasında rastladığı belgeler ve kitaplar onu farkında olmadan bu kez de Mary Stuart biyografisine yöneltir. Kitap 1935'te yayınlanır. Peki Zweig'ı aslında sıkıldığını söylediği bir edebiyat türüne neredeyse hiç vakit kaybetmeksizin bir başka çalışma daha yapmaya, Castelio Calvin'e Karşı'yı yazmaya iten sebepler nelerdir? Bunun cevabını Zweig'ın günümüze ulaşan mektuplaşmalarından ayrıntılı biçimde öğreniyoruz. Zweig 24 Mayıs 1935'te Cenevre'den bir mektup alır. Ortodoks Kalvinciliğe karşı mücadele eden liberal Kalvinci biri olan Papaz Jan Schorer, cemaatinden Lilian Rose adlı bir kadının ve bazı arkadaşlarının Zweig'a bir iki kitapla birlikte bir mektup iletmek istediğini yazmaktadır. Rose, mektubunda vaktiyle Calvin'in ortodoks anlayışına karşı mücadele etmiş, ancak artık adı unutulmuş birinin de hayatını kaleme almasının çok yerinde olacağını ifade etmektedir. Sebastian Castellion'un. Schorer de Zweig'a bu görüşünü desteklediğini belirtir. Zweig mektupları okur okumaz 3 Haziran'da Rose'ye yanıt yazar. Sebastian Castellio hakkında hiçbir şey bilmediğimin doğru olduğunu kabul etmekten utanç duymuyorum. Ancak uzun zamandır Calvin'in kişiliği ve onun servetle olan amansız mücadelesi ilgimi çekiyordu. Bu mücadelede Castellio benim için tamamen bilinmedik biriydi ve benim alakamı uyandıracağını muhteşem biçimde tahmin ettiniz. Bir kişiliğe nadiren ilk andan itibaren böylesi tutulurum ve tamamen böylesi spontane bir sempati duyarım. Onun üzerine bu çalışmayla uğraşmanın iyi olacağını düşünüyorum. Bu aslında bizim olan bir kavgaya enfes bir giriş olacak. Rose'ye yazdığı mektuba ayrıca Schorer için de bir mektup ekler. Bütün dünyada alevlenen, kişisel vicdanları susturmaya yönelik despotluk izole edilmiş bir olgu değil. Siyasetten tiksinirim ama din ve sanat alanlarına şimdi çoktan nüfuz eden bu baskının yarattığı büyük tehlikeyi hissediyorum. Ve bugün bana değerli gözüken sadece tek bir savaş var, vicdan özgürlüğü için olan.

Castelio'dan haberdar olmasından bir sene sonra kütüphanelerde geçen uzun saatlerin ve birçok mektuplaşmanın ardından kitap 1936 yılının Mayıs ayında yayımlanır. Castelio Calvin'e karşı Ortodoks Calvincilerin tepkisini çekse de genel olarak çok olumlu tepkiler alır. İlk baskı birkaç hafta içinde tükenir. Thomas Mann 30 Mayıs 1936'da Zweig'a şunları yazar. Uzun zamandır sizin Castelio'nuz gibi içeriğine ve dizaynına böylesine istekle ve tamamen bağlanarak okuduğum bir kitap olmamıştı. Bu heyecan verici bir olay, derinden etkileyici, günün bütün nefretini ve bütün sempatisini şunu öğreten tarihsel bir konuda topluyor. Daima aynı şey. Bu bir yandan acı verici ve aynı zamanda da teselli edici. Castelio hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Onunla tanışmış olmaktan gerçekten mutluyum ve geçmiş zamandan bir dost edinmiş durumdayım.

Başlangıçta kendisi de Castelio'dan bir haber olan Zweig, insanlığın, vicdan özgürlüğünün ilk temsilcilerinden olan adama borcunu nasıl ödeyeceğine dair yakınmasının karşılığını misliyle vermiştir. Onu dünyaya adeta tekrar tanıtmış, zalimlere, diktatörlere karşı mücadele eden milyonlarca kişinin bu büyük vicdan savaşçısını kendilerine rehber almalarını sağlamıştır. İlk andan itibaren sempati duymaya başladığı Castelio, Zweig için de gerçek bir örnek haline gelmiştir. Castelio, olmak istediğim adamın portresi. Stefan Zweig, Hitler'in iktidarı tamamen ele geçirdiği 1933'ten sonra kaleme aldığı yapıtlarında, özellikle Erasmus ve Castelio Calvin'e karşı da diktatörlük ve hoşgörü sorununa tarihsel analojiler seçerek yaklaşır. Bunları reformasyonun tarihinde bulacağına inanır. Ömrü boyunca inandığı ve savunduğu değerler, sürgünde kaleme aldığı kitaplarında net biçimde ortaya serilmektedir. Kültürel kozmopolitizm, hümanizm, hoşgörü, antidiktatörlük, mağlupların zaferi, düşmanların uzlaşması, pasifizm ve benzeri. Castelio ve Calvin arasındaki mücadelenin zamanını çok aştığını, aslında bitmek tükenmek bilmeyen bir savaş olduğunu, sürekli tekrarlanmasının arkasında da bu düşünceler yatar. Bir dünyevi teröre karşı yalnız başına ve tutkulu biçimde protesto yükselten tek kişi olarak böylesi cesaret sergilemesiyle dahi Castelio'nun Calvin'e karşı kavgası her düşünce insanı için hatırlamaya değer kalacaktır. Fakat problemi ortaya koyması bakımından da bu tarihsel mücadele döneminin sınırlarını aşmaktadır. Çünkü burada söz konusu olan ne dar bir teolojik tartışma, ne servet denilen bir insan, ne de liberal ve ortodoks protestanlık arasındaki kritik bir sorundur. Bu çatışma içinde çok daha kapsamlı, zamanı aşan bir sorun ortaya atılmıştır. Başka adlarla ve başka biçimlerle sürekli verilmesi gereken bir mücadelenin fitili ateşlenmiştir. Burada artık teoloji, döneminin rastlantısal bir maskesinden başka bir şey değildir ve bizzat Castelio'da, Calvin'de bu görünmez ancak önlenemez çatışmanın cisimleşmiş öğeleridir sadece. Bu kalıcı çatışmanın kutuplarına ne ad verildiği fark etmez. Hoşgörüye karşı hoşgörüsüzlük, özgürlüğe karşı vesayet, hümanizme karşı fanatizm, bireyciliğe karşı mekanikleşme, vicdana karşı şiddet.

Castelio, Calvin'e karşı giriştiği mücadeleyi kaybetmiştir. Ancak Zweig bize onun ahlaki zaferini anlatır aslında. Böylece adil olmadığını düşündüğü, sadece galiplere yer veren tarihi de karşısına alır ki bu öteden beri tarzıdır zaten. Ben hiçbir zaman kahraman diyebileceğimiz tipleri tutmamışımdır. Tam tersine, trajediyi sadece yenilgiye uğrayanda bulmuşumdur hep. Novellalarımda beni çeken şey hep yenilenlerin yazgısı olmuştur. Yazdığım biyografilerde ise başaranların değil, ahlaki açıdan haklı olanların yanında yer almışımdır. Luther değil Erasmus'u, Elizabeth'i değil Mary Stuart'ı, Calvin'i değil Castelio'yu tutmuşumdur. Birçok okurun Calvin'in şahsında Hitler'i, ona kapılıp giden Cenevre halkında Hitler'e sonuna kadar itaati tercih eden Almanları, Calvin'in yardakçılarında Hitler'in ekibini görmesi, kitabın yazıldığı tarihte düşünüldüğünde elbette hiç garip değildir. Ancak değindiğimiz gibi kitabın başından itibaren Castelio-Calvin mücadelesinin çağları aşan bir mücadele olduğunu ifade eden Zweig'ın sadece Hitler'i ve Nazileri değil, aslında dünyadaki tüm diktatörleri, tiranları, baskıcı kafaları bir zihniyeti hedeflediği çok açıktır. Hayır, tabii ki Calvin Hitler değildir. Zweig meseleyi bu kadar basit ele almaz. Ama 16. yüzyıldan verilen örneğin nereden akla geldiğinin farkına varırız. Özgür düşünce savunulmalıdır, hüküm sürenlerin hoşuna gitmese de.

Şimdi dinleyeceğimiz eserin adı Nimrod ve tuhaf bir ironi taşıyor. Tarihin en eski hafızasında Nemrut, gökyüzüne meydan okuyan, ateşler yakıp bir peygamberi bile o ateşe atacak kadar kibirlenen bir zorba kraldır. Gücün, dayatmanın, ben öldürür de diriltirim de diyebilen bir tahakkümün adıdır. Oysa enigma çeşitlemelerinden dinleyeceğimiz Elgar'ın kaleminden çıkan Nimrod, aynı ismi taşırken tam tersi bir sesle konuşur. Burada karanlık bir yaz akşamında bir dostun omzuna dokunuşu, sakın vazgeçme diye fısıldaması vardır. Bu bölüm Elgar'ın yayıncısı ve yakın dostu August Jäger'e adanmıştır. Adlandırma bir kelime oyunudur. Jäger, Almanca'da avcı anlamına gelir. Ama Elgar'ın kendi anlatımına göre bu bölüm Jäger'in bir portresi değil, gerçekte yaşanmış bir olayın hikayesidir. Elgar bir dönem ağır bunalıma girmiş, besteciliği tamamen bırakmayı düşünecek kadar umutsuzluğa kapılmıştır. Bu dönemde Jäger ona Beethoven'ı örnek göstererek teşvik etmiş, çok sıkıntılı bir hayatı olmasına rağmen Beethoven'ın üretmeye devam ettiğini hatırlatmıştır. İşte binlerce yıl arayla Nimrod, önce bir zorbanın gölgesine, sonra bir dostun ışığına dönüşür. Belki de asıl mesele budur. Tıpkı Calvin ve Castellio'nun üzerinde tartışıp durdukları ortak miras gibi, aynı ad, Nimrod, insanın elinde ya bir Babil kulesine ya da bir teselli ezgisine dönüşebilir.

Elgar'ın Enigma çeşitlemelerinden Nimrod'un John Cameron tarafından yapılan vokal düzenlemesini Voces 8 seslendirdi. Stefan Zweig'ın kitabının yazgısı Castellio'nun kitaplarının başına gelenleri aratmaz. Castellio Calvin'e karşının ilk baskısı Almanya'da satışa çıkmaz. Çünkü 19 Mart 1936'da kitap yayımlanmadan yaklaşık 8 hafta önce Reich Başkanlığı'nın halkı ve devleti koruma talimatnamesine dayanılarak yayıncı Herbert Reichner'in Leipzig'teki kitap deposunda bulunan Zweig kitaplarına el konulur. Kitapları Almanya'da tamamen ve resmen yasaklanır. Zweig'ın Castellio'su Almanya'da ilk basımının üzerinden 18 yıl geçtikten sonra 1954 yılında yayımlanır. Kendi kitaplarının yayımlanması için aradan yüzyıllar geçmesi gereken Castellio'nun makus talihi Zweig'a da biraz bulaşmıştır belki de.

Gerçeği aramak ve insanların onu düşündükleri biçimde dile getirmesi asla suç oluşturmaz. Hiç kimse bir inancı kabul etmeye zorlanamaz. İnanç özgürdür. Sebastian Castellio, 1551. Stefan Zweig'ın kendi yaşamını belirleyecek nasyonel sosyalizmde dahil olmak üzere totaliter rejimlere yönelttiği bir eleştiri olarak okuyabileceğimiz Castellio Calvin'e karşı ya da Bir Vicdan Zorbalığa Karşı adlı kitap, katı ideolojilerin beraberinde getirdiği tehlikelerin göz önüne serildiği, insanca yaşamak için düşünce özgürlüğünün, hoşgörünün altının çizildiği, evrensel nitelikte ve zamanlar ötesi bir eser. Programın bundan sonraki bölümünde zorbalığa karşı bir manifesto olarak nitelendirebileceğimiz kitaptan Zweig'ın satırları eşliğinde onlar gibi zamansız ikinci bölümler dinleyeceğiz. O, gerçek bir hümanist olarak doğuştan ve inançlı bir kavgacı değildir. Nezaket, barışçılık, etkili bir uzlaştırıcılık onun iyi huylu ve en derin anlamıyla dindar doğasına daha fazla denk düşer. Akli atası Erasmus gibi o da bütün dünyevi, bütün tanrısal gerçeklerin çok biçimli ve çok anlamlı olduğunu bilmektedir. Ve en önemli eserlerinden birinin anlamlı biçimde şüphe etme sanatına dair başlığını taşıması rastlantı değildir. Ama bu sürekli kendinden şüphe duyma, kendini sınama hali Castellio'yu hiçbir biçimde soğuk bir septiğe dönüştürmez. Dikkati ona sadece diğer bütün görüşlere müsamaha göstermeyi öğretir ve yabancı kavgalara hızlıca müdahale etmeden önce sessiz kalmayı sever. Bu yüzden Castellio için sadece tek bir şey insanlığı bu barbarlıklardan kurtarabilir. Hoşgörü. Dünyamızda sadece tek birine değil birçok gerçeğe yer vardır. Ve insanların bir arada yaşayabilmeleri için sadece istemeleri yeter. İkinci bölüm Erich Korngold'un Opus 35 Re Majör Keman Konçertosu'nun ikinci bölümüyle devam ediyor. Itzhak Perlman'a Andre Preven yönetimindeki Pittsburgh Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Korngold'un Opus 35 Re Majör Keman Konçertosu'nun ikinci bölümünü dinledik. Isaac Perlman'a André Previn yönetimindeki Pittsburgh Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. Gerçek olanı ve haklı olanı geçerli kılıncaya kadar tekrarlamak asla boş yere değildir. Zorbalık her çağda başka biçimlerle kendini yenilediğinden, ona karşı verilecek kavga da düşünen insanlar tarafından daima yenilenmek zorundadır. Asla şiddetin o sırada çok kuvvetli olduğu ve dolayısıyla ona itiraz edecek bir şeyler söylemenin manasız olduğu bahanesinin arkasına saklanmamalıdırlar. Çünkü gerekli olan hiçbir zaman çok fazla söylenmiş sayılmaz ve gerçek asla boşa değildir. Söz, zafer kazanmasa bile kendisinin ebedi olarak mevcut olduğunu ispat eder ve böylesi anlarda kendisinden yararlananlara, kendi adına hiçbir terör iktidarının özgür bir ruh üzerinde etkili olamayacağını ve en insanlık dışı yüzyılda bile insanlığın sesine yer olduğunu kanıtlar. Dünyanın başlangıcından bu yana her musibet, müsamahasızca kendi düşüncelerinin ve dünya görüşlerinin biricik olduğunu beyan eden teorisyenlerden kaynaklanmıştır. Sadece tek tip düşüncenin ve tek biçimde davranmanın bu fanatikleri, kendi otokratik kavgacılıklarıyla yeryüzündeki huzuru bozarlar ve düşüncelerin doğallık içindeki bir aradalığını birbirine karşıtlığa ve ölümcül anlaşmazlıklara dönüştürürler. Dünya ruhunun cismani gölgesi olan tarih ne ahlaki ne de ahlaka aykırı davranır. Ne yanlış hareketleri cezalandırır ne de iyilikleri ödüllendirir. Son tahlilde adalete değil şiddete dayandığından görünür avantajları genellikle iktidar sahibi insanların önüne sürer ve fütursuzca atılganlıklar, acımasız kararlar bunları yapanlara veya suç işleyenlere belli bir zamana ait kavgalarda zarardan çok yarar bahşeder. İktidarın bütünlüğü sadece tek bir yolla güvence altına alınabilir. Her türlü muhalefet tamamen yok edilerek. Tarih gelgitlerden, ezeli iniş çıkışlardan ibarettir. Hiçbir hak tüm zamanlar için sürekli kazanılmış sayılmaz ve hiçbir özgürlük daima başka biçimlerde ortaya çıkan zorbalık karşısında güvende değildir. Her ilerleme daima insanlık tarafından her defasında inkar edilecek ve en doğal olarak görülen şeyler bile yeniden tartışmaya açılacaktır. Bilinmez hedefine doğru ilerlemeye devam etmek için tarih zaman zaman bizim aklımızın ermeyeceği gerilemeler ortaya çıkarır ve sonra en sağlam barajların ve bentlerin fırtınalı bir sel tarafından yıkılması gibi hukukun miras kalan duvarları yıkılır. İnsanlık böylesi ürkütücü anlarda sürünün kanlı öfkesine ve kalabalıkların kölece itaatkarlığına doğru gerilemiş görünür. Ancak her selden sonra olduğu gibi sular geri çekilecektir. Bütün despotluklar kısa süre içinde eskir ya da soğur. Bütün ideolojiler ve onların geçici zaferleri kendi zamanlarıyla son bulur. Yalnızca bütün düşüncelerin düşüncesi olan, o nedenle de hiçbir zaman yenilgiye uğratılamayan düşünce özgürlüğü fikri sonsuz biçimde yeniden ortaya çıkar. Çünkü ruh gibi o da ebedidir. Çünkü her yeni insanla birlikte yeni bir vicdan doğar ve birileri daima insanlığın ve insaniyetin devredilemez hakları için verilen eski savaşı üstüne almayı düşünsel bir görev olarak aklına getirir. Her Calvin'e karşı daima bir Castelio ayağa kalkar ve şiddetin tüm zorbalığına karşı düşüncenin yüce bağımsızlığını savunur.

0: Saint-Saëns'ın Opus 92 Mi Minör 2 numaralı piyanolu üçlüsünden ikinci bölümü dinledik. Edgar Moreau, Bertrand Chamaillot ve Renaud Capuçon seslendirdiler. Haftanın ikinci günü, öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve hoşgörüyle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: İkinci bölümün tekrar yayınını bugün saat 23'te dinleyebilirsiniz.
1: Borusan Klasik.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Müzik dünyası 2026 yılında İngiliz Rönesansı'nın en önemli bestecilerinden, usta lauta sanatçısı ve lauta şarkısı formunun yaratıcısı John Dowland'ı ölümünün 400. yılında anıyor. Elizabeth döneminin en parlak lauta sanatçılarından ve etkili bestecilerinden biri olan John Dowland, derin duygu yüklü melankolik müziği ve dokunaklı vokal melodileriyle yaşadığı çağın ruhunu kusursuzca yansıtmıştır. Günümüzde en çok Come Have a Sleep, Come Again, Flow My Tears ve In Darkness Let Me Dwell gibi ölümsüz şarkılarıyla tanınan John Dowland'ın enstrümantal müziği de yeniden büyük bir ilgi görerek dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözleri için zengin bir repertuar kaynağına dönüşmüştür. Rönesans müziğinde kalıcı izler bırakan ve çağdaşlarını derinden etkileyen lauta sanatçısı ve şarkıcı John Dowland'ı ölümünün 400. yıl dönümünde güncelliğini asırlardır koruyan eşsiz yapıtlarından seçtiklerimizle Borusan Klasik'te Temmuz ayı boyunca ayın bestecisi köşemizde ağırlıyoruz.

Bir geldi mi derin ölüm uykusu? Biter bu dünyanın dedikodusu. Ölenden bir haber bekler insanoğlu. Ne söylesin biçare? Bilmez ki ne oldu.

yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? Ne zaman yıkılıp gidecek bu güzelim kubbe? Aklın yollarıyla ölçüp biçemezsin bunu sen. Mantıkların, kıyasların sökmez senin bu işte.

yerin altında yatanlar görürüm. Toprak olmuş nice canlar görürüm. Gözlerim yokluğu süzdükçe gidip dönmeyen, orada kalanlar görürüm. Gelip de eskiyenler, yeni gelenler, hepsi gider bugün, yarın birer birer. Kimselere kalmamış bu dünya. Kimi gitti gider, kimi geldi gider.

Geçmişin sırrını çözmek düşmemiş burada bize. Okunur şey mi bu sırlarla dolu güç kelime? Bugün perdenin ardında söyleşip durmaktayız. Perde bir indi mi, ikimizden de hak getire.

bir sır daha var. Bütün çözdüklerimizden başka. Bir ışık daha var. Bütün ışıklardan başka. Hiçbir yaptığında yetinme. Geç öteye. Bir şey daha var. Bütün yapıtlardan.

Kimin için bu yerler? Gökler bizim için. Biz görüş cevheriyiz, akıl gözünün. Evren bir yüzük gibiyse çepeçevre, insan taşında bir

hep bir çember dolanıp durduğumuz. Ne önümüz belli, ne de sonumuz. Kim varsa bilen çıksın söylesin. Nereden geldin?

Bilmem ki beni yok olmak mı korkutuyor? Bu hayyamdan daha yakın bana öbür hayyam. Bir emanet canım var, o da çıktı çıkacak. Vakti geldi mi çek git derim, oldu olacak.

Bakıyorum da sürekli cenneti arıyorsunuz. Tekkede, manastırda, camide, kilisede. Tek korkunuz yalnızca cehenneme gitmek. Korkma, dürüst ol. Ekme bu tohumu yüreğine.

varsa sana yetecek kadar yiyeceğin, bir de başını sokacak evin, insanoğluna kulluk etmiyorsan, eğilmiyorsan iki büklüm karşısında, sevin be iki gözüm, zaten cennettesin.

Benim varlığım senin yaptığın bir nakış. Türlü garip renklerini hep senden almış. Kendimi düzeltmeye nasıl varsın elim? Senden güzelini yapmak bana mı kalmış?

ben anlatayım dinle. Sırrınla ilişkin 3-5 kelime.

0: خوریم وین یک دم عمر را غنیمت شماریم. فردا که از این دیر کهن در گذریم، با 7000 سالگان سر بزنیم.
1: ای دوست گل، چکمeyelim yarının derdini. Fırsat bilelim ömrümüzün her bir demini. Göçtük mü yarın şu köhne dünyadan madem? 1000 yıl önce göçenlerle olacağız beraber.

Şu dünyada 3-5 günlük ömrün var. Nedir bu dükkanlar, bu konaklar? Ev mi dayanır bu sel yatağına? Bu rüzgarlı yerde mum mu yanar?

felek, ne cömert şu aşağılık insanlara. Han, hamam, dolap, değirmen hep onlara. Kendini satmayan adama ekmek yok. Sen gel de yuh çekme böylesi dünyaya.

içinde sevinci bul da öyle yaşa. Haksız düzende haklı ol da öyle yaşa. Sonu nasılsa yokluk bu dünyanın. Varından, yoğundan kurtul da öyle yaşa. Korkarak türlü günahtan, bu derin yas ne demek? Yok ki bir faydası hayyam, acıdan gel kendini çek. Biz günahkarlarıdır Tanrı'nın elbet bağışı. Sen günah işlemezsen, affa da olmaz ki gerek.

0: inecek. Biz günahkarlar adır, Tanrı'nın elbet bağışı. Sen günah işlemesen, affa da olmaz ki gerek.
1: Var eyledi 72 milleti yaradan. Dinim benim aşktır. Sana bağlandı bu can. İslam ya da kafir, bu bölünmekte niçin? Madem sensin tek amaç, ayrımı kaldır aradan.

Beni özene bezene yaratan kim? Sen. Ne yapacağımı da yazmışsın önceden. Demek günah işleten de sensin bana. Öyleyse nedir o cennet, cehennem? Hep arar dururdum dünyaya geleli. Alın yazısını, cenneti, cehennemi. Hocam dedi ki sağlam bilgisiyle, alın yazısı cennette, cehennemde.

Sen acırken bana hiçbir günahımdan korkmam. Benimle oldukça yokuştan, engebeden korkmam. Beni ak yüzle diriltirsin, a tanrım bilirim. Defterim dolsa da suçlarla, siyahtan korkmam. Benim halimden haber sorarsan, bir çift sözüm var sana buradan. Sevginle gireceğim toprağa, yine sevginle çıkacağım topraktan. Bir bilim kalmadı evrende bilmediğim. Sana ait nice sırrı çözüp silkeledim. Yaşadım 72 aşkın yıl, sonunda gelip hiçbir şey öğrenmemişim.

yüce varlık bize bir beden verince, sevmesini öğretti her şeyden önce. Sonra şu delik deşik yüreğimize mana incile.

sevgiyle yoğrulmamışsa yüreğin, tekkede, manastırda eremezsin. Bir kez gerçekten sevdin mi dünyada, cennetinde, cehenneminde üstündesin.

Sevdiğini insanca seven kişi, pervane gibi özler ateşi. Sevip de yanmaktan kaçanların masal anlatmaktır bütün işi. Medresenin sözü vardır tekkenin hali. Sözden, halden öteye gider aşkın yolu. Müftünün, vaizin en iyisini getirsen, aşkın mahkemesinde tutulur dili. Hayyam, şarap iç, sarhoş olmak ne hoş. Sevgilin de varsa sarılmak ne hoş. Er geç sonu yokluk madem ki bu dünyanın, yoksa

Seni kuru sofraların softası seni. Seni cehenneme kömür olası seni. Sen mi haktan rahmet dileyeceksin bana? Hakka akıl öğretmek senin haddine mi? Nerede yüreği tertemiz uyanık insan? Nerede güzel düşünceler ardında koşan? Herkes kendi kafasının kulu, kölesi. Hani Tanrı'nın kulu? Nerede o kah?

sen sofusun. Hep dinden dem vurursun. Bana da sapık, dinsiz der durursun. Peki ben ne görünüyorsam oyum? Ya sen ne görünüyorsan o musun?

Gerçek eren içinde kir tutmayandır. Varlığını korkusuzca hiçe sayandır. Bu topraklar üstünde en temiz kişi, yaşarken toprak kesilmiş olandır.

Yokluk halkasına gir padişah ol. İçinin yüzünü yıka, kiri, pası arıt. Meyhane sokağında ibadet edene şunu de: İlkin kendini bil, sonra ne halt edersen et.

hikmeti peşindeler. Senin aklın fikrin, adest bozan şeylerle

Hani Tanrı'nın kulu? Nerede o kahraman? Nerede o kahraman?

Gönlü temiz insana ben kurban olayım. Gelsin başım üstüne benim hoş tutayım. Ham insana al karşına azıcık söylet. Sonra cehennem neymiş gel sorayım.

Ben kendimden geçtikçe kendime gelirim. Alçalırım çıktıkça yüksek yerlere. Daha da garibi, varlığın şarabıyla ne kadar ayık olsam da sarhoş gibi.

Bir bulut geldi laleler rengarenk. Şimdi kızıl bir şarap içmemiz gerek. Şu seyrettiğin serin yeşillikler var ya, yarın senin toprağında bitecek.

Sakı, gökler denizler kadar dolgunum. İçime sığmaz oldu bu coşkunluğum. Şu ak saçlarımla sarhoş ettin ya beni. Kış ortasında sanki bahar bulutuyum.

Sen içmiyorsan içenleri kınama bari. Bırak aldatmacayı, şu iki yüzlülükleri. Şarap içmem diye övünüyorsun ama yediğin haltlar yanında şarap nedir ki?

Adam olduysan hadi hesap ver kendine. Getirdiğin ne, götüreceğin ne? Şarap içersem ölürüm diyorsun. İçsen de öleceksin, içmesen de.

sen yalnız zekilerle otur içkini iç. Bir lale yanaktan tadarak sevgiyi iç. Sır verme sakın, tut dilinin kaymasını. Az iç, güzel iç, gizlice iç, bilgece iç.

Baharlar, yazlar gider, kara kış gelir. Varlığın yaprakları durulur bir bir. Şarap iç, gam yeme, bak ne demiş bilge. Dünya dertleri zehir, şarap panzehir.

Değer veren yok madem, aklı az olanın parası çok madem, getir şu şarabı, alsın aklımızı.

0: için temiz olmadıktan sonra hacı, hoca olmuşsun. Kaç para? Hırka, tesbih, post, seccade güzel. Ama Tanrı kanar mı bunlara? Kimi dinde imanda buldu yolu, kimi akıl, bilim yolunu tuttu. Derken bir ses geldi karanlıklardan. Gafiller, doğru yol ne odur ne bu? Gökte bir öküz varmış, adı Pervin. Bir öküz de altındaymış yerin. Sen asıl iki öküz arasında. Tepişmesine bak şu eşeklerin.
1: Gerçek.
0: Girme şu alçakların hizmetine. Konma sinek gibi pislik üstüne. İki günde bir somun ye ne olur. Yüreğinin kanını iç de boyun eğme.

gerçekten bir kukla sahnesindeyiz. Kuklacı Felek Usta. E kuklalar da biz. Oyuna çıkıyoruz birer ikişer. Bitti mi oyun? Sandıktayız hepimiz.

Varlığın sırları saklı benden. Bir düğüm ki ne sen çözebilirsin ne ben. Bizimki perde arkasında dedikodu. Bir indi mi perde? Ne sen kalırsın ne ben.

Bu yıldızlar boştur, boş. Bırak onu bunu da. Gönlünü hoş tut, hoş. Şu durmadan kurulup dağılan evrende bir nefestir alacağın. O da boştur, boş. Ey kör bu yer, bu gök, bu yıldızlar boştur, boş. Bırak onu bunu da, gönlünü hoş tut, hoş. Şu durmadan kurulup dağılan evrende bir nefestir alacağın, o da boştur, boş. Ey kör bu yer, bu gök, bu yıldızlar boştur, boş. Bırak onu bunu da, gönlünü hoş tut, hoş. Şu durmadan kurulup dağılan evrende bir nefestir alacağın, o da boştur, boş. Ey kör bu yer, bu gök, bu yıldızlar boştur, boş. Bırak onu bunu da, gönlünü hoş tut, hoş. Şu durmadan kurulup dağılan evrende bir nefestir alacağın, o da boştur, boş. Ey kör bu yer, bu gök, bu yıldızlar boştur, boş. Bırak onu bunu da, gönlünü hoş tut, hoş. Şu durmadan kurulup dağılan evrende bir nefestir alacağın, o da boştur, boş. Ey kör bu yer, bu gök, bu yıldızlar boştur, boş. Bırak onu bunu da, gönlünü hoş tut, hoş. Şu durmadan kurulup dağılan evrende bir nefestir alacağın, o da boştur, boş.

Türkiye, üzgün yurdum. Anadolu, güzel yurdum. Türkiye, Türkiye.

babam. Türkiye üzgün yurdu, Anadolu güzel yurdum. Türkiye üzgün yurdu, Anadolu.

portakal balığı, alçak gönüllü sevdalı Türkiye, üzgün yurdum Anadolu'm.

Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum. Boynu bükük ay çiçeği, şiirin ve aşkın geleceği. Harlı bir ateş gibi derinde yanan, haramilerin elinde bunalan. Bozlak, ağıt, halay ve zeybek, dumanı üstünde ekmek. Asmaların gün ışığı, en güzel geleceğin yakışı. Zinciri altında kımıldayan, bitecek sanıldığı yerde tekrar başlayan. Üzgün yurdum, güzel yurdum.

portakal balığı, alçak gönüllü sevdalı Türkiye, üzgün yurdum, üzgün yurdum Anadolu.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Sahnedeki yalnız kahraman olarak boy göstermek yerine oda müziğine gönül vermiş meslektaşlarıyla birlikte müzik yapmayı tercih edenler. İdeal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler. Aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler. Müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün yine Birlikte'nin sahnesine çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye sen de yeniden hoş geldin sevgili Cem.
1: Hoş bulduk Gaye'cim. Biraz zor oldu gelmek ama işte trafikti şeydi, bıktım yani
0: evet.
1: Bu İstanbul'dan. Yapacak bir şey.
0: Neyse sağ salim geldim.
1: Geldim.
0: O tamam. Zaman hemen başlıyorum.
1: Başlayalım.
0: Birlikte'nin sahnesine ilk olarak hayran olduğum bir ustayı. Efsane bir konserci Pablo Casals'ı davet etmek
1: ya
0: istiyorum.
1: Ya müthiş Pablo Casals. Çok.
0: Evet, büyük usta bize 1941'de Fransa-İspanya sınırındaki Prades'te yazdığı Katalonya halk şarkısı Kuşların Şarkısı'nı seslendireceğini söyledi.
1: Aa, çok hoş.
0: Casals Kuşların Şarkısı'nı şöyle tanımlamış. Bu benim ülkemin müziğidir. Katalonya'nın müziği.
1: Katalonya.
0: Evet, çünkü Casals 1936'da İspanya İç Savaşı'nda Franco'yu protesto etmek için yurdundan ayrılmış. Fransa-İspanya sınırındaki Prades kasabasına yerleşmişti. Franco devrilinceye kadar da bu kasabada kalmıştı ve burada da bu ünlü, sonradan çok ünlü olan Prades Festivali'ni düzenlemişti biliyorsun.
1: Tabii çok güzel.
0: 1956 yılında da annesinin ülkesi Porto Rico'ya yerleşmişti. Evet, geldi Casals sahneye.
1: Vallahi bakacağız.
0: Ve Prades Orkestrası eşliğinde geldi.
1: Of.
0: Evet, şimdi Kuşların Şarkısı'nı dinliyoruz.
1: Hadi bakalım.

0: Oo yani.
1: Evet, değil mi?
0: Yani her şey yakıştı. Prades orkestrası yakıştı. Evet, Pablo Casals Kuşların şarkısı. Yani evet,
1: Catalan Ninnisi üzerine yazdığı bu Kuşların şarkısı gerçekten çok duygulu ve hakikaten o özlemi hissediyorsun değil mi? Özlem dolu
0: yani
1: bir parça.
0: Yani Katalonya ya başka bir şey, evet, yani bu çok farklı bir şey.
1: Katalonya'nın acısını yansıtıyor. Ve değişik düzenlemeleri de var. Acaba gitar düzenlemesi mi var mı? Şimdi merak ettim.
0: Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Pek duymadım ama yani bazen yani çalınmıyordu, olsaydı duyardık.
1: Çünkü düzenlemeleriyle daha çok ünlü oldu bu parça.
0: Doğru
1: ve sembolü haline geldi Katalonya'nın.
0: Katalonya'nın evet. Çok güzel, harika.
1: Evet, büyük usta Pablo Casals sahnemizden ayrıldı. Aa. Birliklerin sahnesi Cem Küçümen'e kaldı. Bakalım hüzün mü, neşe mi geliyor birliklerin sahnesine?
0: Sahne nasıl bana kaldı? Ben mi çalacağım? Yok ben yani kimi davet edeyim?
1: Senin konuklarına kaldı.
0: Ya tabii benim konuklarım. Ben böyle ilginç besteleri seviyorum. Aslında daha önce de yaptık herhalde. Nino Rota. Hmm. Yani herkes Nino Rota deyince ne geliyor aklına?
1: Baba filmi.
0: Baba. Ya.
1: Yok bir sürü film tabii de
0: tabii
1: yani.
0: Bir sürü ama en başta tabii doğru söylüyorsun. Yani daha doğrusu şunu diyelim, yani Nino Rota eşittir film müziği, evet, bestecisi. Budur değil mi akla gelen?
1: Asla değildir.
0: Halbuki sadece o değil. Tabii ki birçok filmde ünlendi, yaptı, etti. Fakat onun yazdığı başka klasik müzik
1: eser. Hiç küçümsenecek kadar değil
0: bayağı
1: yani.
0: Güzel. Bayağı. Yani mesela iki tane piyano konçertosu. En şeylerinden, kuvvetlilerinden. Şimdi yani ben tabii onu, başka birçok yazdığı eser var. Oda müziği eserlerinden bir
1: hatta
0: eser.
1: Hatta kompozisyon gibi hocalığı bile yapmış.
0: Yapmış.
1: Toronto ve Bari konservatuarında. Evet.
0: Bak haklısın yani. Evet. Hani sadece film müziği yapıyorum, ne güzel para kazanıyorum deyip.
1: Bir de şey derler yani, piyano konçertosunun solo piyano partisi solisti terletecek kadar zordur derler. Değil mi?
0: Zor gerçekten. Gerçekten zor. Yani güzel eserler yazıyor Nino Rota, sadece film müziği bestecisi değil tabii ki. Şimdi ben dediğim gibi onun oda müziği eserlerinden birini seçtim. Çok fazla çalınan bir şey değil bu. Belki sen bile rastlamadın hiç konserlerde falan, pek duymadım. Bir trio seçtim. Flüt, keman ve piyano için.
1: Çok ilginç.
0: Yazdı, evet. Ondan sonra 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm Allegro Manon Troppo. İkinci bölüm tabii ki her zaman olduğu gibi Andante Sostenuto. Üçüncü bölümde Allegro Vivace con Spirito.
1: Tam tadında. Ha?
0: Değil mi? Böyle yani seçtik, öyle güzel bir trio seçtim ki bütün bölümleri bütün yerine oturdu mu? Oturdu, tamam, çok hoş. Şimdi bakalım bu güzel eseri kimler seslendiriyor? Çok beğeneceğini umut ediyorum. Gidon Kramer. Oh, keman tamam. Nasıl?
1: Evet.
0: Bitti olay.
1: Sağlam başladık.
0: Sağlam başladık, bitti olay. Sharon Bezali flüt.
1: O daha da sağlamlaştı.
0: Oleg Meisenberg de piyanoda.
1: Oh, müthiş. Müthiş bir birliktelik.
0: Birliktelik inanılmaz. Bakalım nasıl bir performans gösterecekler. Geliyorlar sahneye.
1: Tamam.
0: Hadi bakalım.
1: Dinliyoruz.

0: Neler
1: Çok
0: yani.
1: çok güzel bir eser gerçekten.
0: Değil mi? Yani şimdi şunu söylemek lazım. Yani tabii birçok yerden esinti
1: O
0: görüyoruz
1: başka bir
0: dinlerken,
1: şey
0: değil mi?
1: tabii.
0: Biraz da seviyor, biliyor musun?
1: Evet.
0: Nino Rota bunu bence bilerek yapıyor
1: Ya bir
0: diye.
1: de onda şey kaygısı yok bence. Bu çok önemli. Klasik müzik dünyası beni kabul etsin diye bir kaygı
0: Ha yok, ben
1: taşımamış.
0: Beethoven olacağım
1: Evet.
0: falan,
1: O
0: öyle
1: çok
0: hani.
1: güzel bir şey.
0: Yok yani, ben diyor, ben de böyle eserler yazıyorum.
1: Evet.
0: Ha başka tabii, mesela görüyorsun
1: Aslında
0: ki
1: harika çocuk falan yani 8
0: tabii canım.
1: yaşında başlıyor, 12 yaşında ilk bestesini yapıyor falan.
0: Evet.
1: Çok çok yetenekli yani ama
0: Evet.
1: öyle bir şey yok.
0: Ha,
1: İddiası
0: iddiası
1: yok,
0: yok. Bravo.
1: anladın mı?
0: Ama mesela bak görüyorsun. Tamam, birçok
1: Evet.
0: yerden esin geliyor kulağımıza. Bakıyoruz ki acaba şuna mı benziyor, buna mı benziyor? Ama hiç önemi yok. Çok
1: Çok
0: naif,
1: güzel
0: dinlenebilir,
1: tat
0: değil mi?
1: bırakıyor insanda, evet.
0: Tatlı yani, böyle
1: Evet.
0: bir hakikaten güzel bir tat bıraktı hakikaten.
1: Peki
0: Hı.
1: ben şimdi
0: Ne
1: bizde
0: yapacağım?
1: silinmez izler bırakan bir ustayı
0: Ha.
1: gene çağırmak istiyorum.
0: Oo.
1: Demin Pablo Casals geldi sahnemizi
0: Tabii.
1: şereflendirdi. Şimdi de
0: Tabii.
1: keman
0: Ha.
1: çalışıyla bizi büyüleyen büyük keman ustası Yaşa Heifetz.
0: Oo, sen de
1: Değil mi? Ben
0: yani
1: bu
0: eskileri,
1: eskilerden
0: yani
1: evet
0: bir
1: biraz
0: nostalji mi var
1: öyle.
0: burada yani?
1: Evet, hiçbir
0: Hakikaten.
1: zaman bozulmuyor onların
0: Hiç.
1: tatları değil
0: Hiç
1: mi?
0: hiç büyülüyor, büyülüyor.
1: En büyük kemancılarından biri bir kere
0: Tabii ki
1: Hayfes
0: Yaşa
1: müzik
0: Heifetz ya.
1: tarihinin gelmiş geçmiş
0: Kesinlikle
1: içimize
0: katılıyor.
1: işlemiş onun keman çalışı. Öyle değil mi?
0: Ta kesinlikle
1: Bir kere
0: katılıyor.
1: sadece duygusal değil virtüözlük bölümlerinde de
0: Müthiş.
1: müthiş bizi
0: Yani hem
1: alıp
0: müzik hem
1: götürüyor.
0: teknik diyeceğiz yani.
1: Büyülüyor, büyüledi
0: Tabii.
1: yıllarca. Aynı zamanda çok iyi bir piyanist bir de biliyorsun.
0: Tabii Yaşa
1: Ve
0: Heifetz bu.
1: düzenlemeleri, meşhur
0: Evet. Çok
1: düzenlemeleri.
0: fazla var.
1: Çok
0: Çok çok
1: fazla var,
0: sevmiş o
1: değil
0: işi
1: mi?
0: yani, düzenleme yapma işini.
1: Klasik müzik repertuarının yanı sıra çağdaş müzikle de çok ilgilenmiş.
0: Tabii.
1: Mesela Miklós Rozsa, Korngold, Franz
0: Evet.
1: Baxman ondan keman tekniği konusunda çok yararlanmışlar.
0: Çok güzel. Eserlerde tabii.
1: Hayfes bize şimdi Macar asıllı besteci Korngold'un Opus 35 Re majör keman konçertosunun romans bölümünü seslendirecek.
0: Aa bak, çok
1: Evet,
0: enteresan. Bu
1: değil
0: da
1: mi?
0: çok fazla çalınan bir şey değil. Hoşumuza gidecek.
1: Biraz Nino Rota ile de şey benzerlik çünkü 34 yılında Amerika'ya yerleşen Hollywood'da
0: Ha.
1: yaşama gözlerini kapayan Korngold da aslında dahi çocuk olarak
0: Tamam.
1: Viyana'da eğitim görmüş.
0: O çok iyi.
1: Keman, viyolonsel konçertoları, altı opera
0: Tamam.
1: bestelemiş ama o
0: Tamam.
1: da film müziği
0: Film
1: bestecisi
0: müziği.
1: olarak ün yapmış, değil mi?
0: Yani ekmek parası orada gayecim.
1: Evet.
0: Bu işten, klasik müzikten bir şey
1: Ama
0: gelmiyor.
1: gerçekten keman ve viyolonsel konçertları hakikaten çok güzel. Ben çok
0: Evet.
1: severek
0: Evet.
1: dinlerim.
0: Evet.
1: Evet, artık Hafez sahneye doğru ilerliyor.
0: İlerledi. Tamam.
1: Birliklerin sahnesine Vladimir Gorşman da geliyor. Çünkü Hafez'i onun
0: Ha.
1: yönetimindeki St. Louis Senfoni Orkestrası eşlik edecek.
0: Harika, harika bir şey o.
1: Dinliyoruz.
0: Hadi.

0: Evet, Kongolt'un keman konçertosunun
1: çok güzel
0: ilk çalınışını da Hayfes gerçekleştirmiş 1947 yılında.
1: Ona ithaf edildi diye düşünüyorum. Değil mi?
0: Onu bilemedim.
1: Ha, yok, bilemedik ama bence ilk çalınışını yapanlar genelde ithaf
0: evet,
1: edilen.
0: Ondan
1: emin değiliz. Tamam.
0: Hayfes'ten bu güzel konçertonun duygulu romans bölümünü
1: harika
0: dinledik.
1: Harikaydı.
0: Evet,
1: çok.
0: Sıra
1: çok
0: geldi senin romansına.
1: Oo, ben o kadar güzel bir şey yani bu. Yani bu eseri bulduğuma o kadar mutluyum ki yani.
0: Nerede buldun? Bana da söyle.
1: Buldum ya şeyde bit pazarında gezerken. Baktım yere sergi açmışlar. Oradan kapayım bari
0: İnsan
1: dedim.
0: İnsan haber verir.
1: Vallahi 5 liraya aldım geldim gayet. Yok vardı zaten benim arşivimde var bu eser. Fakat nice zamandır gün ışığına çıkmıyordu. Şimdi oldu, kısmet oldu. Biliyorsa her zaman artık... Dinleyenler de biliyor ki benim takıntılı bestecilerim var. Astor Piazzolla bunlardan bir tanesi.
0: Evet,
1: tamam.
0: P serisi Prokofiev.
1: Bravo. Böyle gider bak herkes biliyor.
0: Puhol.
1: Puhol bunlar var, hepsi var. Böyle gideriz. Bugün P serisinden Piazzolla evet benim. Ve onun çok güzel bir eseri. Concerto para quinteto.
0: Hmm.
1: Ya yani böyle kentet için concerto. Yani bu olağanüstü bir düşünce. Yani nasıl insan böyle bir eser besteleyebilir. Bestele. Bunu yani bir türlü şey yapamıyorum. Aklım almıyor. O kadar güzel yerler var ki, o kadar güzel sahneler var ki ne kapılar açılıyor, ne kapılar kapanıyor ve hiç hayret içinde dinliyorum. Hı-hı. Yani o kadar etkiliyor beni.
0: Değişik
1: yani
0: bir form galiba değil
1: mi?
0: Mi?
1: Kendi içinde böyle, kendi içinde tek bir
0: yani
1: bölüm.
0: Yani beşli için konçerto.
1: Tabii ki, ama kendi içinde tek bölüm bu. Hı-hı. Ama göreceksin ki her şey var. Yani içinde anladım istediğin tempolar, her şey var. Duygular, farklı şeyler, yaklaşımlar. Ve beni en çok etkileyen demin dediğim gibi açılan kapılar bu eserde. Hmm. Yani öyle bir kapı açıyor ki birdenbire diyorsun ki vay canına ya. Bu
0: nereye
1: kapı
0: çıktı bu
1: ya
0: kapı?
1: Ya nasıl açtı bu kapıyı? Hayatta aklımıza gelmeyecek başka bir yere bizi götürüyor. Evet yani hakikaten benim çok sevdiğim bir eser. Çok da fazla şeyde duymuyorum yani konserlerde çok fazla çalındığını duymuyorum. Çok özellik isteyen solistler gerekiyor. İşte ben de zaten öyle solistleri bir araya getirdim. Gene Gidon Kramer keman çalacak. Per Arne Glor Vigon bandoneon çalacak. Paul Meyer klarinet, Vadim Sakharov piyano. Alois Poşta bas çalacak.
0: Nasıl bir
1: yani
0: birliktelik böyle, bu?
1: Ya
0: İnanılmaz.
1: Böyle bir ekip getirdim ve bakalım bu eseri dinleyelim. Benim methettiğim kadar var mı yok mu göreceğiz. Herkes sahnede yerini aldı gayecim. Bakalım.

0: Evet, nasıl? Piazzolla olunca bir de böyle bir birliktelik olunca başka bir şey oluyor böyle.
1: Yani
0: birliktenin
1: bittim
0: sahnesinde,
1: ya. Kaç kere dinledim
0: mi?
1: Hala gene burada dinliyorum.
0: Gerçekten Piazzolla ülkesini, tarihini, coğrafyasını müziğiyle aktarmayı o kadar iyi başarmış ki değil mi
1: ya? Yapmış çünkü gönül vermiş yani. Bu işe çok büyük gönül vermiş. Ama biliyorsun yani ülkesinden kovulmuş bir sanatçı. Evet. Ya sen ne yapıyorsun falan, güzelim tangoyu mahvediyorsun falan diye uzaklaşmış tabii işte Fransa'da şeydeydi. Sonra tekrar dönüş yapıyor.
0: Ama
1: ve tabii
0: herkes emekli emekliye Piazzolla'ya dönüyor ondan sonra,
1: tabii ki dönüyor yani şu anda bence müzik tarihinde hani eskiden şey bakılıyordu, dünya müziği falan yazıyor gibi bakıyorlardı ama şimdi konservatuvarlarda her yerde klasik müzik sahnelerinde yok Berlin Filarmoni solistleri şunlarla görüyorsun ki hep Piazzolla'nın eserleri kabul edildi yani.
0: Aynen,
1: klasik müziğin içerisine girdi.
0: Çok isterim bu eseri sahnede canlı dinlemek değil mi?
1: Ben de çok isterim.
0: İyi yorumculardan.
1: Çok harika harika.
0: Müthiş bir eser.
1: Çok güzel oldu.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. İyi ki bulmuşsun, getirmişsin.
1: Vallahi ne demek ya.
0: Bence şimdi biraz artık doğal bir sese kulak verelim.
1: Nasıl doğal?
0: Enstrümanları bırakalım.
1: Bırakalım.
0: İnsan sesini.
1: Ha ya, hiç enstrüman olmasın. İnsanlar mı söylesin yoksa anlamadım tam doğal ses.
0: Güzel
1: kuş,
0: çalgı
1: kuş
0: değil
1: mi? Kuş sesi olabilir doğal ses. Kuş mu getirir?
0: İnsan sesi en güzel çalgılardan biri değil midir?
1: Ya kendisidir ya çalgı. Evet. İnsanın kendisidir zaten.
0: Hele bir insan, güzel bir insan sesi kemanın büyülücü tınısıyla birleşirse daha da güzel olmaz mı?
1: Ya nasıl? Keman ve şan mı yapılacak?
0: Olmaz.
1: Çok enteresan. Hayır, olur olmaz da yani ben
0: yani
1: hiç
0: böyle
1: duymadım.
0: Bir çok şüpheli baktım.
1: Hayır, şöyle baktım, bir bas yok yani ortada ya, bir piyano falan
0: Allah
1: olsa
0: Allah.
1: Bir kontrbas.
0: Peki bunun içine bir de Johann Sebastian Bach girse daha iyi olmaz mı?
1: Allah Allah. Ne olacak bu?
0: Keman, insan sesi, Bach. Nasıl?
1: Ben çok ilginç buluyorum ama hala aklım ermedi nasıl bir şey olacak.
0: Çünkü en iyi örneklerden birini dinleyeceğiz şimdi. Böyle bir bileşimin. Johann Sebastian Bach'ın Matthäus Passion'undan Erbarme Dich adlı bölüm. Gerçekten eserin en güzel, en hüzünlü sayfalarından biridir.
1: Tamam, şimdi
0: bu
1: oldu.
0: Keman ve ses düetidir biliyorsun.
1: Ha, şimdi oldu. Ha. Yani sen oradan bize bölüm dinletiyorsun.
0: Eşliğiyle tam. Hatta keman ön plandadır.
1: Tabii.
0: Şimdi bu güzel bölümü soprano çok. Christina Schaeffer ve kemancı Hilary Hahn. Dan dinleyeceğiz.
1: Hilary Hahn, tamam. Hadi ya, çok güzel.
0: Ünlü sanatçılara da Alexander Liebrich yönetimindeki Münih Oda Orkestrası eşlik edecek.
1: Efsane oldu bu iş.

0: Nasıl?
1: Yani.
0: Erbarmedik.
1: Yani,
0: mangot. Acı bana. Tanrım.
1: Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bana kızanlar olabilir. Yavaş yavaş gökyüzüne doğru yükseldik.
0: Müthiş, müthiş bir ağrı ya.
1: Yani,
0: değil mi?
1: İnemedim. Bak hala yukarıdayım. Bak
0: acı
1: sana
0: bana,
1: yukarıdan
0: Tanrım.
1: Sesleniyorum.
0: Hakikaten Tanrım bize acı. Bu kadar ya güzel
1: acı.
0: Müzik bizi mahvetti.
1: Ya nasıl bir şey bu? Nasıl?
0: Evet Cem. Benim sanatçılarım gözyaşlarını sahneye akıtıp gittiler.
1: Gittiler.
0: Sana
1: bizi...
0: da kurulamak kaldı sahne.
1: Tamam. Kurulayalım yani. Aşağı yukarı olabilir yani. Benimki öyle üzüntülü değil. Yani bu...
0: işte tamam.
1: Tamam. Yani tabii biraz barok sayılır yani. Bir geç kalmış yani. Biraz geç barok. Hatta onun hakkında bazı şeyler söylenmiş. Onu da biraz sonra söyleyeceğim. Bir İngiliz besteci var bende. William Boyce.
0: Oo, ne güzel.
1: Değil mi? Çok tatlı bir besteci.
0: Evet,
1: benim
0: hiç
1: yani...
0: aklıma gelmezdi vallahi. Evet, değişiklik oldu.
1: Ya William Boyce bak yani herkes çok fazla ortaya çıkartmıyor William Boyce'u. Ya William Boyce aslında çok iyi bir organist yani. Hı-hı. Kilisede süper bir organist. Org çalıyor. Ve onun yanı sıra da işte besteleri var. Eserler besteliyor. Yani oda müziği eserleri var. Olsa genelde böyle vokal için yazdığı
0: ben
1: işte.
0: Ben de şunu biliyorum.
1: Için.
0: Sesi kısıldığı için kilise korosu onun için org çalmaya mecbur olmuş.
1: Bak şimdi. Ya. Şimdi bu adam hakkında o kadar çok dedikodu yapılıyor ki kulağı da sağır olmuş diyorlar yani. Ne olmuş bu adam biraz ya nazar
0: değişti. Sesi kısılıyor.
1: Yani sesi kısılıyor. Kulağı duymuyor. Yani bir gözü
0: gözlerini
1: görüyor.
0: Görüyor
1: hani o görüyormuş yani Allah'tan. Hayır şöyle bir... olay
0: benim bildiğim
1: bak.
0: Öyle dedikodu.
1: Ya dedikodu şimdi başka benim de söyleyeceğim aslında bence dedikodu yani uyduruyorlar. Şimdi bu adamcağız yani barok dönemin sonlarına yetişmiş ve bu 8 tane senfoni yazıyor. Ama bizim bildiğimiz anlamdaki öyle uzun boyutlu senfoniler değil. Yani 3 bölümlü küçük sonat gibi minik barok. Fakat barok dönemin sonuna geldiği için eleştirmenler buna diyorlar ki yahu sen neredesin ya artık müzik değişti sen hala eski müzik yapacaksın.
0: Çok kötü.
1: O zaman da şey yazılan şu yani hakkındaki dedikodu şu adamın kulağı duymadığı için yeni yazılan eserlerden pek bir haber ya yani bilmiyor. O yüzden de hala bu yazılıyor deyip adamcağız bunu yazmaya devam ediyormuş. Ya
0: iyi.
1: Bu da bak senin yani şey ses kısıklığıyla kulağı sar adamcağız tam böyle gariban bir hale düşmüş. Her neyse güzel yani şunu söylemek istiyorum. Ben her zaman yani tabii ki hepsi birbirinden güzel ama ben bu bir numaralı senfoniyi çok seviyorum. Yani çok belirgin ve neşeli bir teması var. Hatta birinci bölüm göreceksin. Çok zarif şeyler yapıyor. Mesela bunun ikinci bölümü Moderato e Dolce o kadar şekerli
0: tatlı.
1: Şey ki yani böyle dinlediğin zaman aa deyip böyle kalıyorsun. Yani biraz daha devam eder miydi gibi insanın içinde bir his bırakıyor. Şimdi bu senfoni birinci bölüm Allegro, ikinci bölüm demin söyledim Moderato e Dolce, üçüncü bölüm de Allegro. Yani böyle klasik bir sıralama var.
0: Çok güzel.
1: Yani şimdi kim çalacak, seslendirecek? The English Concert seslendirecek. Ve yönetici de Trevor Pinnock.
0: O çok iyi.
1: Değil mi? Müthiş. Tam bu işin uzmanı yani. Evet. Onun için onu koydum orkestranın başına.
0: Bu açıdan şanslı Boyce.
1: Aynen. Boyce'u şimdi bak ne kadar güzel çalacaklar. Orkestra geldi. Bakıyoruz, dinliyoruz.

0: Korsan Klasik.
1: Bence işte. Çok güzel. Evet, daha çok barok stilde yazılmış Concerto tabii. Grosso değil mi?
2: Yani havasında. O işte bu adama geç kaldın diyorlar. Evet, zaten yerinde kaldın.
1: O kadar şey ki yazık yani, herhalde çok kötü günler geçirmiş. Çünkü taşra orkestralarını düşünerek üfleme çalgıları çıkartıyormuş ama daha iyi bir yerde iyi yorumcu bulunca
2: olursa koyuyormuş.
1: Üfleme çalgıları.
2: Ne güzel. Değil böyle mi? Yanında eserin yanında hediye gibi böyle zarfı açınız, üflemeler ya, varsa çalalım.
1: Ne kadar başı.
2: Ben onu bilmiyordum, çok
1: evet,
2: güzel.
1: Evet.
2: Harika.
1: Bakın,
2: bonus var.
1: Orkestrası çalacaksa sırf yaylı çalgılar ama iyi yaptın? Bir yere gidince hemen nefesli.
2: Bonus veriyor değil mi? Hemen buyurun nefesli sazlar.
1: Ya gerçekten.
2: Bak, çok ilginçmiş, bunu senden duydum vallahi gayet.
1: Ben çok hoşuma gitti gerçekten. Evet. Gölgede kalmış bir senfoni
2: evet.
1: Değil mi?
2: Evet,
1: çok
2: evet.
1: Dinlenmeyen.
2: Evet. Ne güzel ama biz bak gün ışığına çıkardık. Şimdi belki merak edip diğerlerini de dinlerler yani seyir.
1: Şimdi ben de gölgede kalmış bir besteci çıkarayım o zaman.
2: Hadi nereden? Şeyden.
1: Kuyudan. Alman kemancı ve besteci Friedrich Ernst Feska.
2: Oo, bir şey hiç kafamda bir şey uyanmadı.
1: Uyanmadı mı?
2: Yani çok uzaklardan.
1: 1789 doğumlu, Magdeburg'da dünyaya gelmiş. Küçük yaşlarda piyano çalmaya başlamış. Daha sonra kemana geçmiş.
2: Aa, enteresan.
1: 11 yaşında ilk konserini vermiş. Kemanda inanılmaz bir ilerleme göstermiş.
2: Tabii o piyanoyu bırakmış. Keman evet. Biraz ona
1: hatta kodak meşhur Louis Spohr bayılmış onun keman çalışına. Of. Düşün yani. Ünlü
2: ne
1: kemancı ve orkestra şefi
2: çok iyi.
1: Biliyorsun. Etkilenmiş
2: çok,
1: yani. Sonra Leipzig'e gitmiş. Orada eğitimine devam etmiş. Bir süre sonra Kent'in tanımış Gewandhaus orkestrasında çalışmaya başlamış.
2: Çok güzel.
1: Ve aynı zamanda orkestradan arkadaşlarıyla da dörtlü olarak oda müziği konserleri vermiş.
2: Ne kadar
1: ya,
2: güzel.
1: Düşün kuartet. O devirde evet kuartetler. Evet,
2: çok güzel.
1: Ya.
2: Çok güzel.
1: Sonra Oldenburg Sarayı'nda müzik direktörlüğü yapmış. Karlsruhe Saray Orkestrası'nda çalışmış falan filan. Epey bilgi verdim
2: saraylara
1: sana.
2: Saraylara girmeden olmuyor zaten.
1: Feska hakkında. Evet, şimdi onun 1825 yılında bestelediği Opus 37 Re Majör 1. Flütlü Dörtlüsü'nün dinleyeceğiz.
2: Ha çok güzel. Bak, ya ilk defa dinliyorum hayatımda.
1: Bu dörtlüyü seslendirmek için birliklerin sahnesine Linos Ensemble geliyor.
2: Hadi bakalım. Çok harika.

0: Bak birbirini tamamladı değil mi? Ne kadar güzel. Bu da iddiasız. gayet
1: yani,
0: sevimli, kolay dinlenir.
1: Hayır,
0: harika
1: yani,
0: bir flütlü, dörtlü. Feska.
1: Çok güzel oldu Feska ile tanıştığımızda.
0: Evet.
1: Çok memnun oldum. Yani hakikaten yani hiç bu zamana kadar tanışmamıştım.
0: Ben bu Feska'yı ilk değerli yapımcı arkadaşımız, meslektaşımız Aydın Büken'in programında duymuştum.
1: Aa bak tamam.
0: O gölgede kalanlar
1: demek,
0: diye bir program
1: yapıyor.
0: Aa
1: öyle mi? Evet. Bak ne güzel işte. Evet. Ya, hakikaten.

0: Sen de
1: Ve
0: gölgede
1: merak ettim. Gerçekten çok
0: çok
1: hoşuma
0: iyi.
1: gitti.
0: Çok güzel.
1: Ben de
0: Gölgede
1: hemen
0: kal.
1: repertuarımızı aldım.
0: Çok iyi yaptın Gaye'cim. Harika
1: Evet,
0: oldu.
1: sen
0: Çok.
1: bakalım ne geliyor
0: Ha.
1: senin repertuvardan.
0: Bakalım ne çıkacak. Benimki yani o kadar
1: Gölgede
0: meşhur.
1: mi, güneşte mi?
0: Ne diyorsun? Güneşte pişmiş yanmış artık yani. Zenci olmuş bugün güneşte dura dura yani. Hani bilmeyen yok yani bu eseri şimdi. Yani besteci sensans
1: Tamam,
0: zaten.
1: tamam o zaman.
0: E tamam. Bir de üstüne Introduzione e Rondo Capriccioso
1: Evet,
0: dersem
1: bitti.
0: Lamino.
1: Kaprisi de var.
0: Opus 20. Herkes dedi ki bildik. Bak hatta
1: Evet.
0: şimdi dinleyenler söylemeye başladı bile temayı
1: Tabii temayı,
0: konuşuyorlar.
1: değil mi?
0: Yani şimdi şöyle yaz bunun bir hikayesi var benim aklımda onu anlatmak istiyorum. Hikaye gelip çal. Alexander Rudin'i biliyorsun yani.
1: Evet.
0: O da hem piyano çalar hem çeliz çok iyi. Bir de orkestra şefi yani 3 tane. Bir zaman ne zamanını hatırlamıyorum. İstanbul Festivali'nde müzik festivalinde Ayerini de bir piyanist de bunu çalıyordu. Ve bak şimdi bunun son
1: O
0: bitirişi
1: zaman
0: yani.
1: violonsel düzenlemesini
0: Violonsel ha tabii bravo
1: dinleyeceğiz.
0: bak sen keman
1: Aldın
0: bekliyorsun. Yo pardon
1: kemandan.
0: ya söylemeyi unuttum. Tabii yani Alexander Rudin çalıyor. Fakat ne kadar enteresan o Ayayeli'nin full dolmuş içerisi. Ve son şeye geldiler artık kodaya. Uçuyorlar ya. Yani. Piyano uçuyor. Bu uçuyor. Uçuyorlar. En sonunda seyircilerden birisi dayanamayıp ah diye yani adam şeye aşka geldi yani böyle hani caz konserlerinde oluyor neredeyse hani bitmeden alkışa girecekler bak bu bende güzel bir anıdır yani tutamadı içinde adam o derece herkes heyecanla bekliyor sonu çok büyük bir
1: Çok da çalınmıyor violonsel için
0: oh,
1: düzenlenmiş
0: zor
1: şekli
0: oluyor
1: değil
0: çünkü
1: mi?
0: bence
1: Çok
0: zor
1: tabii.
0: oluyor yani
1: Ajilite değil mi?
0: tabii
1: Ajilite.
0: hayır, o çünkü yavrum hem aşağıdaki seslere ineceksin
1: Ya.
0: hem o hızlı yani kemanda daha küçük bir klavye var
1: Tabii ki
0: biliyorsun ki
1: canım.
0: yani o büyük klavyede inip çıkmalar. Yani büyük virtüözite istiyor.
1: Zaten bunun piyano eşliğini de George Bize düzenlemiş biliyor musun?
0: Aa.
1: Saint-Saëns tabii bunu keman ve
0: Sahi mi?
1: orkestra için orijinali.
0: Ha, onu
1: Piyano,
0: orkestrayı biliyordum da ben sanki
1: keman
0: kendisi
1: piyanoya
0: yaptı.
1: yok bize.
0: Bize
1: Ya bize
0: yapmış. Bak ne
1: yapmış.
0: güzel bu bilgiyi de hop bir yere yazdık
1: Evet.
0: şimdi. Herkes öğrenmiş oldu. Teşekkürler. Şimdi kim yapacak bunu? Genç bir şey Valentin Radetiu. Çello'da. Per Rüdberg'de piyanoda olacaklar. Ben iyi bir yorum olduğu için bu yorumu getirdim. Bakalım dinleyelim nasıl olacak. Geldiler bak sahnede bizi bekliyorlar.

0: Evet.
1: Fırtına gibi.
0: Tam. Tam yani, bir gösteri parçası değil mi?
1: Zaten ha? Öyle.
0: Ya çalınır
1: ama,
0: ya çalınmaz. Ha,
1: bravo, doğru söylüyor. Bunun yani başka yolu yok, yok. Yani. Adam ya gibi çalacaksın, çalamıyorsan
0: da kapat, kapat kapağını.
1: Kutuyu kapat, koy kenara. Ama güzel oldu şimdi çok. Bak gördüm Valentin Radetiv'i çok müthiş bir şey.
0: Çok çok güzel bir yorum dinledik Cem. Ben bu kaprisli parçanın üzerine bir şey
1: bir
0: çalamam.
1: Bir kapris yapacaksın sen.
0: Yok yapmıyorum. sen devam et, yapamam.
1: Yapma ya, bu çok iyi oldu diyorsun değil mi? E o zaman ben de çantadan bir son bir şey çıkarayım diyorum.
0: Çıkar bakalım.
1: Değişik bir şey, bak sende ne gibi etkiler bırakacak isim? Zoltan Kodaj desem.
0: Aa, hemen Macar. Dans etmeye başlarım.
1: Değil mi ya? Nasıl, ne yaparsın? Hariyanoş suitinden başlar mısın?
0: Macar danslarına başlayalım.
1: İşte yani şimdi bu Hariyanoş suitinden.
0: Asker yani bizim eski asker Hariyanoş'a.
1: Aynen Hariyanoş. Intermezzo bölümünü dinleyeceğiz. Ama daha önce bir iki şey, sen de biliyorsun Zoltan Kodaj kendi ülkesinin müzik eğitiminde çok büyük,
0: çok büyük etkisi,
1: değil mi? Etkileri evet. Vardır. Yani oturmuş bir proje hazırlamış. Hı-hı. Bu nasıl olacak? Müzik eğitimi insanları nasıl yetiştirecek?
0: Kafa yormuş.
1: Yani kendini buna adamış. Hı-hı. Ve gerçekten de hala onun koyduğu o sistem devam ettiğini söyleyeyim. Bütün dünyada da var bu.
0: Evet.
1: Bu sistem üzerinde gidiyorlar. Böyle de bir eğitimci yanı olduğunu söyleyeyim. Ama besteci olarak da biliyorsun çok güzel şeyler yapıyor. Onun için ben çantamdan son olarak böyle bir nokta koyayım dedim. Zoltan
0: güzel bir nokta koydum.
1: Değil mi? Hariyanoş evet. Suite'inden Intermezzo'yu dinleyeceğiz. James Earl Barnes çembalom çalıyor. Hı-hı. Biliyor musun çembalom
0: evet,
1: nasıl bir şey?
0: Ki.
1: Böyle tokmaklarla çalınıyor. Kanun gibi.
0: Macar
1: böyle...
0: halk çalgısı.
1: Tabii hocam böyle üzerinde teller hı-hı. Gerili
0: çok
1: kanun
0: tatlı bir sesi var.
1: Ya çok güzel çıkar o ses. Ondan sonra Orkestra Senfonik Montreal'de Charles Dutilleux yönetecek.
0: Oo.
1: Böyle bir güzel bir
0: müthiş
1: kadro.
0: Müthiş bir kadro.
1: Hadi bakalım Intermezzo'yu dinliyoruz.

0: Evet, Hari Yanoş. Ha? General Yanoş. Ha?
1: Yanoş nasıl oldu? Yanoş çok,
0: çok
1: güzel.
0: Çok güzel.
1: Bu çembalonda yakıştı bu işe
0: çok,
1: yani.
0: Çok hoş bir bölüm.
1: Bacar zaten.
0: Evet. Yanoş gitti.
1: Gitti.
0: Zamanımız da daraldı.
1: Hadi canım, bitiyor mu?
0: Söndürelim diyorum ben sahne ışıklarımızı ama söndürürken müzik eşliğinde söndürelim.
1: O daha anlamlı olur hiç olmazsa.
0: Çünkü
1: kuru.
0: Kemancı Sara Cenk ve piyanist Sandra Rivers içeride.
1: Oo, Sara Cenk.
0: Evet. Biz de bir şey çalıp diyorlar gidelim. Biz de onun eşliğinde dinleyicilerimize veda edelim.
1: Evet.
0: Sevgili dinleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Birlikte program yapmaktan son derece mutlu olduğum Cem Küçümen'le birlikte sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın. Borusan Klasik'te kalın.
1: Hoşça kalın.

Türk operasında ve dünya sahnelerinde derin izler bırakan devlet sanatçısı Baz, Attila Manizade'yi aramızdan ayrılışının 10. yılında saygıyla anıyoruz. Kırktan fazla operayı kapsayan geniş dağarcığında hem dramatik hem de komik rollere getirdiği çok yönlü yorumla tanınan usta sanatçı, özellikle Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasında canlandırdığı Osman rolüyle uluslararası alanda büyük beğeni topladı. Ahmet Adnan Saygun'un eserlerindeki efsane bas rolleriyle de hafızalara kazınan Attila Manizade'nin başarılı kariyeri 20'yi aşkını ülkede verdiği konserlerle Türkiye sınırlarını aştı. Sahne hayatının yanı sıra İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde sanat yönetmenliği ve genel müdürlük yapan, konservatuvarlarda geleceğin sanatçılarını yetiştiren ve 1988'de devlet sanatçısı unvanına layık görülen Attila Manizade'nin 1992'de Sofya Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği kayıtlar, Türkiye'nin CD formatındaki ilk opera albümleri arasında yer alır. On Temmuz 2016'da 82 yaşında aramızdan ayrılan büyük usta Attila Manizade'yi Borusan Klasik Arşivinden seçtiklerimizle Temmuz ayı boyunca Ayın Yorumcusu köşesinde

0: Borusan Klasik.
1: Besteci, orkestra şefi, eğitimci Sabahattin Kalender'i saygıyla anıyoruz. 1919 yılında Kosova'da doğan Sabahattin Kalender, 1924'te Atatürk'ün Ankara'da kurduğu Ankara Musiki Muallim Mektebi'nin ve 1936'da kurulan Ankara Devlet Konservatuarı'nın mezunuydu. Musiki Muallim Mektebi'nde okuduğu sırada Atatürk'ün Devlet Konservatuarı'nı kurmak üzere Ankara'ya davet ettiği Paul Hindemith'in dikkatini çeken Kalender, Atatürk'ün huzurunda okulunu temsil etmiş, piyano konserleri vermişti. 1938'de Ankara Devlet Konservatuarı'na girerek Hasan Ferit Alnır'ın öğrencisi olan Kalender, 1943'te kompozisyon bölümünü bitirdi. 1948 yılında devlet bursuyla Fransa'ya gönderildi. Paris'te 20. yüzyılın ünlü Fransız bestecileri Arthur Honegger ve Dario Milo'dan kompozisyon, o dönemin ünlü şefleri Charles Münch ve Jean Fournet'den orkestra şefliği öğrenmeye devam eden sanatçı 1951'de École Normale de Musique de Paris'i bitirerek Türkiye'ye döndü. Ankara Devlet Opera Orkestrası'nda uzun yıllar orkestra şefi olarak çalışan Sabahattin Kalender, aynı zamanda Devlet Konservatuarı'nda yıllarca ders vermiş, birçok virtüöz ve orkestra şefi yetiştirmiştir. Besteci, orkestra şefi ve konservatuar öğretmeni olarak Ankara'nın müzik yaşamına uzun yıllar emek veren Kalender, Ankara'daki çeşitli klasik batı müziği kurumlarında çalışmalarını 90'lı yılların sonlarına değin sürdürmüş, bu arada jandarma komutanlığı bandosu şeflerini de eğitmiştir. Operalar, sahne ve film müzikleri, orkestra ve yaylılar için çeşitli parçalar bestelemiş olan Kalender, orkestra şefi olarak Türkiye'yi yurt dışında birçok defa başarıyla temsil etmiştir. Kalender'in halk müziği parçalarına model teknik uygulayarak bestelediği orkestra süitleri çok beğenilmiş. Bunlardan Köy Oyaları, 1970 yılında TRT'nin açtığı orkestra yapıtları yarışmasında birincilik ödülü kazanmış, bir başka süiti Boncuklar en tanınmış eseri olmuştur. Orkestra şefi, konservatuvar öğretmeni olarak Ankara'nın müzik yaşamına uzun yıllar emek veren Sabahattin Kalender, 7 Temmuz 2012'de hayatının son yıllarını geçirdiği Hollanda'nın Den Haag kentinde 93 yaşında yaşama gözlerini kapamıştır.

İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

0: Klasik müzik, anlayış ve hoşgörünün bayrak gemisi olabilir. Avrupa'daki çoğu orkestraya baktığınızda, müzisyenler arasında pek çok farklı milliyet görürsünüz. Eğer enstrümanınızı iyi çalıyorsanız, dünyanın herhangi bir yerindeki seçmeyi kazanabilirsiniz. Yerel dili konuşmanıza gerek yoktur. Bu yüzden biz müzisyenler diğerlerinden bir adım öndeyiz ve kozmopolit olmaktan mutluluk duyuyoruz. İnsanlara, özellikle de korku içinde olanlara, sınırların olmadığı bir hayatın çok daha güzel olduğunu gösterme sorumluluğuna sahibiz. Ivan Fischer, orkestra şefi.
1: Hello, I'm Ivan Fischer and you are listening to Borusan Classic.
0: Hoşgörünün hakim olduğu bir dünyanın hayalini kurarken, hoşgörünün tarihini merak ettim. Stanford Felsefe Ansiklopedisi'nin Rainer Fors tarafından yazılan hoşgörü maddesiyle başladım. Latince tolerare, katlanmak, göz yummak veya acı çekmek kökünden gelen tolerans, hoşgörü terimi genel olarak bir kimsenin yanlış bulduğu ancak yine de katlanılabilir gördüğü inanç, eylem ya da uygulamaları yasaklanmaması veya kısıtlanmaması gerektiği düşüncesiyle koşullu olarak kabul etmesini ya da bunlara müdahale etmemesini ifade eder. Bir kişinin ya da bir kurumun hoşgörülü olduğundan söz ettiğimiz pek çok farklı bağlam vardır. Anne babalar çocuklarının bazı davranışlarına göz yumar. Bir arkadaş diğerinin zayıflıklarına katlanır. Bir hükümdar muhalefete müsamaha gösterir. Bir kilise muhalif sesleri alttan alır. Bir devlet azınlık dinine hoşgörü gösterir. Bir toplumsa sapan davranışları tolere eder. Türk Dil Kurumu sözlüğünün hoşgörü maddesi ise şöyle: yapılan yanlış veya kötü davranışları anlayışla karşılayarak affetme, sert ve katı hükümlü olmama, müsamaha, tolerans.

Felsefe ve pratik yaşamda geçerli olan modern hoşgörü kavramının nasıl oluştuğunu araştırırken, tüm temel anlatılarda öncü bir rol verilen ve günümüzde hoşgörü tarihinin kahramanlarından biri olarak gösterilenler arasında daha önce adını hiç duymadığım Sebastian Castellio'ya rastladım. Biraz da çok sevdiğim yazar Stefan Zweig'ın etkisinde kaldığımı itiraf ediyorum. Velhasıl bugün ikinci bölümdeki hasbihalimiz 1515-1563 yılları arasında yaşamış olan Sebastian Castellio, Stefan Zweig ve hoşgörü üzerine olacak. 16. yüzyıl Cenevresinden iki dünya savaşı arasında Castellio hakkında bir biyografi yazmak için Zweig'ın sabahladığı Londra kütüphanelerine, oradan da günümüz Türkiye'sine çok katmanlı bir hoşgörü köprüsü kuracağız.

Akademik literatürün Castellio'ya verdiği onurlu yere rağmen ismi yüzyıllar boyunca tarihin tozlu raflarında neredeyse tamamen unutulmuştur. Castellio, 20. yüzyılın ortalarına kadar dar bir uzman çevrenin dışında tanınmaz. Onu geniş okur kitleleri için gün yüzüne çıkaran Stefan Zweig olur.

16. yüzyılda Luther'in başını çektiği reform hareketinin önde gelen isimlerinden biri olan Calvin, Fransa'dan kaçarak sığındığı Cenevre'de Protestanlığı tamamen kendi anlayışıyla yorumlayarak Calvinizmin kurucusu olur. Protestanların Katolik Kilisesi'ne karşı giriştikleri ve epeyce acı çektikleri mücadelede düşünce ve inanç özgürlüğünü ateşli biçimde savunan Calvin, Cenevre'de iktidarı ele geçirip bir teokratik din devleti sistemi kurduktan sonra tam manasıyla sözü yasa haline gelen bir tirana, diktatöre dönüşüp kendi düşünceleri dışındaki her türlü görüşü sert biçimde bastırır, toplumu kendi belirlediği kalıbın içine hapseder. İnsanların diri diri yakıldığı, işkence gördüğü, ahlak polisinin denetimi altında evlerin didik didik arandığı, herkesin birbirini ihbar ettiği son derece baskıcı bir ortam söz konusudur artık.

Başlarda Calvin'in reformculuğuna içtenlikle inanan, onun şahsında din ve vicdan özgürlüğünün bir savunucusunu gören, bu yüzden de onunla birlikte çalışmak için Cenevre'ye gelen Sebastian Castellio, kısa süre içinde Calvin'in ve onun mutlak hakimiyetinin gerçek yüzünü net biçimde görür. Beri yandan Calvin de hoşgörüyü her şeyin üstüne koyan bu hümanisten doğabilecek tehlikeyi sezer. İkilinin yolları ayrılsa da birbirlerini uzaktan izlemeyi sürdürürler. Calvin'in kendi görüşlerine karşı çıkan serveti din adına diri diri yaktırmasıyla ise Castellio o meşhur savaş narasını atar. Bir insanı öldürmek asla bir öğretiyi savunmak değildir. Bilakis bir insanı öldürmektir. Bundan sonrası iki taraf için de amansız bir mücadeledir. Ancak devlet aygıtının tamamını elinde bulunduran, her türlü yetkiyle donanmış diktatör Calvin karşısında Castellio'nun mücadelesi kendi ifadesiyle sivrisinek file karşı gibidir. Yine de Castellio düşüncelerinden hiçbir biçimde geri adım atmaz. Vicdan özgürlüğünü, hoşgörüyü sonuna kadar savunur.

Richard Strauss'un Opus 8 Re minör Keman Konçertosu'nun ikinci bölümünü dinledik. Renaud Capuçon ve Petr Popelka yönetimindeki Viyana Senfoni Orkestrası seslendirdi. 1935'te Richard Strauss'un Gölgedeki Kadın Operası'nın librettosunu yazan Stefan Zweig, ertesi yıl Castelio Calvin'e Karşı adlı kitabını tamamlamıştı. Kitabın İletişim Yayınları tarafından 2021'de yapılan ikinci baskısına Kıvanç Koçak'ın yazdığı harika ön sözden satırlar paylaşmaya devam ediyorum. 1934 yılında Erasmus'un yayınlanmasının ardından Zweig artık biyografi monografi türünde yazmaktan sıkıldığını belirtir. Ne var ki British Museum'daki çalışmaları sırasında rastladığı belgeler ve kitaplar onu farkında olmadan bu kez de Mary Stuart biyografisine yöneltir. Kitap 1935'te yayınlanır. Peki Zweig'ı aslında sıkıldığını söylediği bir edebiyat türüne neredeyse hiç vakit kaybetmeksizin bir başka çalışma daha yapmaya, Castelio Calvin'e Karşı'yı yazmaya iten sebepler nelerdir? Bunun cevabını Zweig'ın günümüze ulaşan mektuplaşmalarından ayrıntılı biçimde öğreniyoruz. Zweig 24 Mayıs 1935'te Cenevre'den bir mektup alır. Ortodoks Kalvinciliğe karşı mücadele eden liberal Kalvinci biri olan Papaz Jan Schorer, cemaatinden Lilian Rose adlı bir kadının ve bazı arkadaşlarının Zweig'a bir iki kitapla birlikte bir mektup iletmek istediğini yazmaktadır. Rose, mektubunda vaktiyle Calvin'in ortodoks anlayışına karşı mücadele etmiş, ancak artık adı unutulmuş birinin de hayatını kaleme almasının çok yerinde olacağını ifade etmektedir. Sebastian Castellion'un. Schorer de Zweig'a bu görüşünü desteklediğini belirtir. Zweig mektupları okur okumaz 3 Haziran'da Rose'ye yanıt yazar. Sebastian Castellio hakkında hiçbir şey bilmediğimin doğru olduğunu kabul etmekten utanç duymuyorum. Ancak uzun zamandır Calvin'in kişiliği ve onun servetle olan amansız mücadelesi ilgimi çekiyordu. Bu mücadelede Castellio benim için tamamen bilinmedik biriydi ve benim alakamı uyandıracağını muhteşem biçimde tahmin ettiniz. Bir kişiliğe nadiren ilk andan itibaren böylesi tutulurum ve tamamen böylesi spontane bir sempati duyarım. Onun üzerine bu çalışmayla uğraşmanın iyi olacağını düşünüyorum. Bu aslında bizim olan bir kavgaya enfes bir giriş olacak. Rose'ye yazdığı mektuba ayrıca Schorer için de bir mektup ekler. Bütün dünyada alevlenen, kişisel vicdanları susturmaya yönelik despotluk izole edilmiş bir olgu değil. Siyasetten tiksinirim ama din ve sanat alanlarına şimdi çoktan nüfuz eden bu baskının yarattığı büyük tehlikeyi hissediyorum. Ve bugün bana değerli gözüken sadece tek bir savaş var, vicdan özgürlüğü için olan.

Castelio'dan haberdar olmasından bir sene sonra kütüphanelerde geçen uzun saatlerin ve birçok mektuplaşmanın ardından kitap 1936 yılının Mayıs ayında yayımlanır. Castelio Calvin'e karşı Ortodoks Calvincilerin tepkisini çekse de genel olarak çok olumlu tepkiler alır. İlk baskı birkaç hafta içinde tükenir. Thomas Mann 30 Mayıs 1936'da Zweig'a şunları yazar. Uzun zamandır sizin Castelio'nuz gibi içeriğine ve dizaynına böylesine istekle ve tamamen bağlanarak okuduğum bir kitap olmamıştı. Bu heyecan verici bir olay, derinden etkileyici, günün bütün nefretini ve bütün sempatisini şunu öğreten tarihsel bir konuda topluyor. Daima aynı şey. Bu bir yandan acı verici ve aynı zamanda da teselli edici. Castelio hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Onunla tanışmış olmaktan gerçekten mutluyum ve geçmiş zamandan bir dost edinmiş durumdayım.

Başlangıçta kendisi de Castelio'dan bir haber olan Zweig, insanlığın, vicdan özgürlüğünün ilk temsilcilerinden olan adama borcunu nasıl ödeyeceğine dair yakınmasının karşılığını misliyle vermiştir. Onu dünyaya adeta tekrar tanıtmış, zalimlere, diktatörlere karşı mücadele eden milyonlarca kişinin bu büyük vicdan savaşçısını kendilerine rehber almalarını sağlamıştır. İlk andan itibaren sempati duymaya başladığı Castelio, Zweig içinde gerçek bir örnek haline gelmiştir. Castelio, olmak istediğim adamın portresi. Stefan Zweig, Hitler'in iktidarı tamamen ele geçirdiği 1933'ten sonra kaleme aldığı yapıtlarında, özellikle Erasmus ve Castelio Calvin'e karşı da diktatörlük ve hoşgörü sorununa tarihsel analojiler seçerek yaklaşır. Bunları reformasyonun tarihinde bulacağına inanır. Ömrü boyunca inandığı ve savunduğu değerler, sürgünde kaleme aldığı kitaplarında net biçimde ortaya serilmektedir. Kültürel kozmopolitizm, hümanizm, hoşgörü, antidiktatörlük, mağlupların zaferi, düşmanların uzlaşması, pasifizm ve benzeri. Castelio ve Calvin arasındaki mücadelenin zamanını çok aştığını, aslında bitmek tükenmek bilmeyen bir savaş olduğunu, sürekli tekrarlanmasının arkasında da bu düşünceler yatar. Bir dünyevi teröre karşı yalnız başına ve tutkulu biçimde protesto yükselten tek kişi olarak böylesi cesaret sergilemesiyle dahi Castelio'nun Calvin'e karşı kavgası her düşünce insanı için hatırlamaya değer kalacaktır. Fakat problemi ortaya koyması bakımından da bu tarihsel mücadele döneminin sınırlarını aşmaktadır. Çünkü burada söz konusu olan ne dar bir teolojik tartışma, ne servet denilen bir insan, ne de liberal ve ortodoks protestanlık arasındaki kritik bir sorundur. Bu çatışma içinde çok daha kapsamlı, zamanı aşan bir sorun ortaya atılmıştır. Başka adlarla ve başka biçimlerle sürekli verilmesi gereken bir mücadelenin fitili ateşlenmiştir. Burada artık teoloji, döneminin rastlantısal bir maskesinden başka bir şey değildir ve bizzat Castelio'da, Calvin'de bu görünmez ancak önlenemez çatışmanın cisimleşmiş öğeleridir sadece. Bu kalıcı çatışmanın kutuplarına ne ad verildiği fark etmez. Hoşgörüye karşı hoşgörüsüzlük, özgürlüğe karşı vesayet, hümanizme karşı fanatizm, bireyciliğe karşı mekanikleşme, vicdana karşı şiddet.

Castelio, Calvin'e karşı giriştiği mücadeleyi kaybetmiştir. Ancak Zweig bize onun ahlaki zaferini anlatır aslında. Böylece adil olmadığını düşündüğü, sadece galiplere yer veren tarihi de karşısına alır ki bu öteden beri tarzıdır zaten. Ben hiçbir zaman kahraman diyebileceğimiz tipleri tutmamışımdır. Tam tersine, trajediyi sadece yenilgiye uğrayanda bulmuşumdur hep. Novellalarımda beni çeken şey hep yenilenlerin yazgısı olmuştur. Yazdığım biyografilerde ise başaranların değil, ahlaki açıdan haklı olanların yanında yer almışımdır. Luther değil Erasmus'u, Elizabeth'i değil Mary Stuart'ı, Calvin'i değil Castelio'yu tutmuşumdur. Birçok okurun Calvin'in şahsında Hitler'i, ona kapılıp giden Cenevre halkında Hitler'e sonuna kadar itaati tercih eden Almanları, Calvin'in yardakçılarında Hitler'in ekibini görmesi, kitabın yazıldığı tarihte düşünüldüğünde elbette hiç garip değildir. Ancak değindiğimiz gibi kitabın başından itibaren Castelio-Calvin mücadelesinin çağları aşan bir mücadele olduğunu ifade eden Zweig'ın sadece Hitler'i ve Nazileri değil, aslında dünyadaki tüm diktatörleri, tiranları, baskıcı kafaları bir zihniyeti hedeflediği çok açıktır. Hayır, tabii ki Calvin Hitler değildir. Zweig meseleyi bu kadar basit ele almaz. Ama 16. yüzyıldan verilen örneğin nereden akla geldiğinin farkına varırız. Özgür düşünce savunulmalıdır, hüküm sürenlerin hoşuna gitmese de.

Şimdi dinleyeceğimiz eserin adı Nimrod ve tuhaf bir ironi taşıyor. Tarihin en eski hafızasında Nemrut, gökyüzüne meydan okuyan, ateşler yakıp bir peygamberi bile o ateşe atacak kadar kibirlenen bir zorba kraldır. Gücün, dayatmanın, ben öldürür de diriltirim de diyebilen bir tahakkümün adıdır. Oysa enigma çeşitlemelerinden dinleyeceğimiz Elgar'ın kaleminden çıkan Nimrod, aynı ismi taşırken tam tersi bir sesle konuşur. Burada karanlık bir yaz akşamında bir dostun omzuna dokunuşu, sakın vazgeçme diye fısıldaması vardır. Bu bölüm Elgar'ın yayıncısı ve yakın dostu August Jäger'e adanmıştır. Adlandırma bir kelime oyunudur. Jäger, Almanca'da avcı anlamına gelir. Ama Elgar'ın kendi anlatımı

Buna göre bu bölüm Yeager'in bir portresi değil, gerçekte yaşanmış bir olayın hikayesidir. Elgar bir dönem ağır bunalıma girmiş, besteciliği tamamen bırakmayı düşünecek kadar umutsuzluğa kapılmıştır. Bu dönemde Yeager ona Beethoven'ı örnek göstererek teşvik etmiş, çok sıkıntılı bir hayatı olmasına rağmen Beethoven'ın üretmeye devam ettiğini hatırlatmıştır. İşte binlerce yıl arayla Nimrod, önce bir zorbanın gölgesine, sonra bir dostun ışığına dönüşür. Belki de asıl mesele budur. Tıpkı Calvin ve Castellio'nun üzerinde tartışıp durdukları ortak miras gibi, aynı at, Nimrod, insanın elinde ya bir Babil kulesine ya da bir teselli ezgisine dönüşebilir.

Elgar'ın enigma çeşitlemelerinden Nimrod'un John Cameron tarafından yapılan vokal düzenlemesini Voces 8 seslendirdi. Stefan Zweig'ın kitabının yazgısı Castellio'nun kitaplarının başına gelenleri aratmaz. Castellio Calvin'e karşının ilk baskısı Almanya'da satışa çıkmaz. Çünkü 19 Mart 1936'da kitap yayımlanmadan yaklaşık 8 hafta önce Reich Başkanlığı'nın halkı ve devleti koruma talimatnamesine dayanılarak yayıncı Herbert Reichner'in Leipzig'teki kitap deposunda bulunan Zweig kitaplarına el konulur. Kitapları Almanya'da tamamen ve resmen yasaklanır. Zweig'ın Castellio'su Almanya'da ilk basımının üzerinden 18 yıl geçtikten sonra 1954 yılında yayımlanır. Kendi kitaplarının yayımlanması için aradan yüzyıllar geçmesi gereken Castellio'nun makus talihi Zweig'a da biraz bulaşmıştır belki de.

Gerçeği aramak ve insanların onu düşündükleri biçimde dile getirmesi asla suç oluşturmaz. Hiç kimse bir inancı kabul etmeye zorlanamaz. İnanç özgürdür. Sebastian Castellio, 1551. Stefan Zweig'ın kendi yaşamını belirleyecek nasyonel sosyalizmde dahil olmak üzere totaliter rejimlere yönelttiği bir eleştiri olarak okuyabileceğimiz Castellio Calvin'e karşı ya da Bir Vicdan Zorbalığa Karşı adlı kitap, katı ideolojilerin beraberinde getirdiği tehlikelerin göz önüne serildiği, insanca yaşamak için düşünce özgürlüğünün, hoşgörünün altının çizildiği, evrensel nitelikte ve zamanlar ötesi bir eser. Programın bundan sonraki bölümünde zorbalığa karşı bir manifesto olarak nitelendirebileceğimiz kitaptan Zweig'ın satırları eşliğinde onlar gibi zamansız ikinci bölümler dinleyeceğiz. O, gerçek bir hümanist olarak doğuştan ve inançlı bir kavgacı değildir. Nezaket, barışçılık, etkili bir uzlaştırıcılık onun iyi huylu ve en derin anlamıyla dindar doğasına daha fazla denk düşer. Akli atası Erasmus gibi o da bütün dünyevi, bütün tanrısal gerçeklerin çok biçimli ve çok anlamlı olduğunu bilmektedir. Ve en önemli eserlerinden birinin anlamlı biçimde şüphe etme sanatına dair başlığını taşıması rastlantı değildir. Ama bu sürekli kendinden şüphe duyma, kendini sınama hali Castellio'yu hiçbir biçimde soğuk bir septiğe dönüştürmez. Dikkati ona sadece diğer bütün görüşlere müsamaha göstermeyi öğretir ve yabancı kavgalara hızlıca müdahale etmeden önce sessiz kalmayı sever. Bu yüzden Castellio için sadece tek bir şey insanlığı bu barbarlıklardan kurtarabilir. Hoşgörü. Dünyamızda sadece tek birine değil birçok gerçeğe yer vardır. Ve insanların bir arada yaşayabilmeleri için sadece istemeleri yeter. İkinci bölüm Erich Korngold'un Opus 35 Re Majör Keman Konçertosu'nun ikinci bölümüyle devam ediyor. Itzhak Perlman'a André Previn yönetimindeki Pittsburgh Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Korngold'un Opus 35 Re Majör Keman Konçertosu'nun ikinci bölümünü dinledik. Itzhak Perlman'a André Previn yönetimindeki Pittsburgh Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. Gerçek olanı ve haklı olanı geçerli kılıncaya kadar tekrarlamak asla boş yere değildir. Zorbalık her çağda başka biçimlerle kendini yenilediğinden, ona karşı verilecek kavga da düşünen insanlar tarafından daima yenilenmek zorundadır. Asla şiddetin o sırada çok kuvvetli olduğu ve dolayısıyla ona itiraz edecek bir şeyler söylemenin manasız olduğu bahanesinin arkasına saklanmamalıdırlar. Çünkü gerekli olan hiçbir zaman çok fazla söylenmiş sayılmaz ve gerçek asla boşa değildir. Söz, zafer kazanmasa bile kendisinin ebedi olarak mevcut olduğunu ispat eder ve böylesi anlarda kendisinden yararlananlara kendi adına hiçbir terör iktidarının özgür bir ruh üzerinde etkili olamayacağını ve en insanlık dışı yüzyılda bile insanlığın sesine yer olduğunu kanıtlar. Dünyanın başlangıcından bu yana her musibet, müsamahasızca kendi düşüncelerinin ve dünya görüşlerinin biricik olduğunu beyan eden teorisyenlerden kaynaklanmıştır. Sadece tek tip düşüncenin ve tek biçimde davranmanın bu fanatikleri kendi otokratik kavgacılıklarıyla yeryüzündeki huzuru bozarlar ve düşüncelerin doğallık içindeki bir aradalığını birbirine karşıtlığa ve ölümcül anlaşmazlıklara dönüştürürler. Dünya ruhunun cismani gölgesi olan tarih ne ahlaki ne de ahlaka aykırı davranır. Ne yanlış hareketleri cezalandırır ne de iyilikleri ödüllendirir. Son tahlilde adalete değil şiddete dayandığından görünür avantajları genellikle iktidar sahibi insanların önüne sürer ve fütursuzca atılganlıklar, acımasız kararlar bunları yapanlara veya suç işleyenlere belli bir zamana ait kavgalarda zarardan çok yarar bahşeder. İktidarın bütünlüğü sadece tek bir yolla güvence altına alınabilir. Her türlü muhalefet tamamen yok edilerek. Tarih gelgitlerden, ezeli iniş çıkışlardan ibarettir. Hiçbir hak tüm zamanlar için sürekli kazanılmış sayılmaz ve hiçbir özgürlük daima başka biçimlerde ortaya çıkan zorbalık karşısında güvende değildir. Her ilerleme daima insanlık tarafından her defasında inkar edilecek ve en doğal olarak görülen şeyler bile yeniden tartışmaya açılacaktır. Bilinmez hedefine doğru ilerlemeye devam etmek için tarih zaman zaman bizim aklımızın ermeyeceği gerilemeler ortaya çıkarır ve sonra en sağlam barajların ve bentlerin fırtınalı bir sel tarafından yıkılması gibi hukukun miras kalan duvarları yıkılır. İnsanlık böylesi ürkütücü anlarda sürünün kanlı öfkesine ve kalabalıkların kölece itaatkarlığına doğru gerilemiş görünür. Ancak her selden sonra olduğu gibi sular geri çekilecektir. Bütün despotluklar kısa süre içinde eskir ya da soğur. Bütün ideolojiler ve onların geçici zaferleri kendi zamanlarıyla son bulur. Yalnızca bütün düşüncelerin düşüncesi olan, o nedenle de hiçbir zaman yenilgiye uğratılamayan düşünce özgürlüğü fikri sonsuz biçimde yeniden ortaya çıkar. Çünkü ruh gibi o da ebedidir. Çünkü her yeni insanla birlikte yeni bir vicdan doğar ve birileri daima insanlığın ve insaniyetin devredilemez hakları için verilen eski savaşı üstüne almayı düşünsel bir görev olarak aklına getirir. Her Calvin'e karşı daima bir Castelio ayağa kalkar ve şiddetin tüm zorbalığına karşı düşüncenin yüce bağımsızlığını savunur.

0: Saint-Saëns'ın Opus 92 Mi Minör 2 numaralı piyanolu üçlüsünden ikinci bölümü dinledik. Edgar Moreau, Bertrand Chamaillot ve Renaud Capuçon seslendirdiler. Haftanın ikinci günü, öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve hoşgörüyle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Oh, my God.